0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 16-34, Bilecik 14-32, Bursa 16-31, Çanakkale 19-34, Edirne 16-34, İstanbul 19-30, Kırklareli 15-33, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 17-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-32, Aydın 20-38, Denizli 22-38, Kütahya 12-32, İzmir 19-33, Manisa 19-37, Muğla 17-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 24-34, Burdur 15-35, Hatay 21-31, Isparta 15-34, Kahramanmaraş 20-37, Mersin 24-32, Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 15-31, Ankara 15-32, Çankırı 10-34, Eskişehir 13-32, Karaman 11-31, Kayseri 10-31, Kırıkkale 14-32, Kırşehir 12-31, Konya 16-32, Nevşehir 13-29, Niğde 11-31, Sivas 9-32, Yozgat 11-29 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 10-30, Düzce 15-29, Karabük 13-33, Kastamonu 11-33, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 14-33, Artvin 14-29, Bayburt 7-29, Çorum 12-31, Giresun 18-26, Gümüşhane 11-32, Ordu 18-26, Rize 18-26, Samsun 17-27, Sinop 19-28, Tokat 12-33, Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 7-29, Ardahan 3-25, Bingöl 13-33, Bitlis 11-25, Elazığ 14-34, Erzincan 11-31, Erzurum 7-26, Hakkari 15-29, Iğdır 13-31, Kars 6-25, Malatya 14-34, Muş 13-30, Tunceli 13-34, Şırnak 23-30, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-37, Batman 14-34, Diyarbakır 14-36, Gaziantep 18-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeye gece kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneye gece kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, zamanla Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeye gece kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, güneye gece kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batı ve orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeye gece kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, güneye gece kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan Serin 2 apartmanına ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapse çarptırılmasına karar verildi. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre KPSS lisans alan bilgisi birinci oturumu cumartesi günü saat 10.15'te, ikinci oturum saat 14.45'te başlayacak. Her iki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum saat 17.15'te sona erecek. KPSS lisans alan bilgisi üçüncü oturumu ise 13 Eylül pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum saat 17.15'te sona erecek. KPSS lisans alan bilgisi üçüncü oturumu ise 13 Eylül pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek.

Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun 5 karayolu tünelinden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçtiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca C31K isimli yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Amerikalı senatörler yeni yapay zeka ürünlerinin kontrolden çıkarak oluşturduğu sızıntı ve güvenlik risklerinden endişe duyduklarını belirterek yapay zeka şirketi OpenAI'dan bilgi talep etti. Kızıldeniz'le Aden Körfezi'ni bağlayan stratejik Babülmendeb Boğazı, Yemen'in batı sahilinde hükümet güçleriyle Husiler arasında tırmanan çatışmalar ve azalan gemi trafiği nedeniyle küresel güvenlik gündeminin odağına yerleşti. Ve son olarak spor. A milli erkek voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu 2. maçında cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Romanya'nın Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çeşmeler-Demli Taşhoca Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Vezirköprü-Havza yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam hafif sağanak yağışlı 12-18 derece. Atina az bulutlu ve açık 22-36. Berlin parçalı bulutlu 10-21. Kiev sağanak yağışlı 16-23. Kopenhag parçalı bulutlu 10-18. Londra parçalı bulutlu 14-22. Madrid az bulutlu 14-32. Moskova hafif sağanak yağışlı 14-19. Paris parçalı bulutlu 13-22. Priştine parçalı bulutlu 19-33. Roma hafif sağanak yağışlı 20-28. Saraybosna sağanak yağışlı 16-24. Sofya parçalı bulutlu 19-32. Tiran parçalı bulutlu 23-34. Varşova parçalı bulutlu 12-20. Viyana sağanak yağışlı 15-22. Zürih parçalı bulutlu 8-21 derece. Amman az bulutlu 19-34. Aşgabat parçalı bulutlu 16-25. Bağdat az bulutlu ve açık 31-44. Bakü parçalı bulutlu 19-27. Bişkek az bulutlu 16-33. Kabil parçalı bulutlu 16-31. Kuveyt az bulutlu ve açık 30-39. Medine az bulutlu ve açık 30-45. Mekke az bulutlu ve açık 30-41. Riyad az bulutlu ve açık 29-44. Şam az bulutlu ve açık 17-36. Taşkent az bulutlu ve açık 24-37. Tiflis parçalı bulutlu 15-26. Tokyo parçalı bulutlu 18-22 derece. Cezayir parçalı bulutlu 21-29. Kahire az bulutlu ve açık 22-36. Melbourne parçalı bulutlu 7-16. Montreal parçalı bulutlu 9-19. New York parçalı bulutlu 17-26. Sydney parçalı bulutlu 11-19. Washington parçalı bulutlu 19-27 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 17-29. Frankfurt parçalı bulutlu 11-24. Kırcaali parçalı bulutlu 17-31. Köln parçalı bulutlu 11-20. Komrat parçalı bulutlu 16-29. Köstence parçalı bulutlu 18-26. Münih parçalı bulutlu 8-20. Podgorica sağanak yağışlı 22-33. Selanik az bulutlu 19-30. Şumlu parçalı bulutlu 15-28. Taraklia parçalı bulutlu 16-29. Balkaneş parçalı bulutlu 17-29. Zenitsa sağanak yağışlı 17-25. Gazimagusa az bulutlu 19-33. Girne açık 24-30. Lefkoşa açık 21-31. Güzelyurt az bulutlu 17-34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Sayın dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Emin Ertürk Karaaslan, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Antalya'da COP31 hazırlıkları sürüyor. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Expo alanında devam eden COP31 hazırlıklarını yerinde inceledi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı COP31 için hazırlıklar devam ediyor. COP31 alanı ve oteller bölgesi yolları açılış töreni için Antalya'ya giden Bakan Murat Kurum, törenin ardından Antalya Expo alanında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kurumlar arası koordinasyon, ulaşım ve lojistikle teknik altyapı başta olmak üzere hazırlıkların ele alındığı bir toplantı gerçekleştiren kurum, alandaki devam eden inşa çalışmalarını da yerinde inceledi. COP31 Başkanı Murat Kurum, incelemelerin ardından Expo alanına ağaç dikti. Türkiye, COP31'i uygulama COP'u olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilecek COP31'de iklim değişikliğiyle mücadelede söylemlerin yanı sıra somut uygulama ve eylemlerin öne çıkarılması amaçlanıyor. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon hedefleriyle planlanan COP31 kapsamında 190'dan fazla ülkenin liderleri iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini Antalya'da ele alacak. Türkiye'nin hedefi, iklim değişikliğiyle mücadelede ülkeleri somut adımlar atmaya teşvik eden bir COP sürecine öncülük etmek. Fethiye Körfezi'nde çevre koruma seferberliği başlatılıyor. Fethiye Körfezi'nde deniz ekosisteminin korunması amacıyla kapsamlı bir çevre seferberliği başlatılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye Körfezi'nde hayata geçirilecek dip çamuru temizliği ve MAPA Şamandıra yönetim sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlattıklarını belirterek, Fethiye Körfezi'nde deniz ekosistemini tehdit eden yaklaşık 16 milyon 269 bin metreküp dip çamurunun temizleneceğini açıkladı. Proje kapsamında ayrıca deniz çayırlarının korunması ve teknelerin deniz tabanına zarar vermesinin önlenmesi amacıyla MAPA Şamandıra sistemleri yaygınlaştırılacak. Sistem sayesinde teknelerin gelişigüzel çapa atmasının önüne geçilecek, deniz trafiği düzenlenecek ve koyların daha kontrollü kullanılması sağlanacak. MAPA Şamandıra Yönetim Sistemi, 2024 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından başlatıldı. Projenin pilot uygulama alanı olan Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki Göcek Dalaman koyları belirlendi. Göcek'te ilk etapta 17 koyda 896 deniz mapası ve 876 tonoz kullanılarak 856 tekneye hizmet verilebilecek sistem kuruldu. Teknelerin sisteme yönlendirilmesi ve koyların daha düzenli kullanılması amacıyla Derya Mobil uygulaması da devreye alındı. Tekne sahipleri uygulama üzerinden rezervasyon yaparak MAPA Şamandıra sisteminin bulunduğu noktalara güvenli şekilde bağlanabiliyor. Göcek ve Fethiye Dalaman koylarında konaklama süresi de düzenlendi. Buna göre tekneler bir koyda en fazla 3 gün, bölgedeki toplam koylarda ise 11 güne kadar konaklayabiliyor. Proje kapsamında teknelere atık alım hizmeti de verilirken TÜÇA 91 deniz süpürgesi ile koylarda günlük temizlik devriyesi gerçekleştiriliyor.
Yetkililer uygulamanın temel amacının çapa kullanımından kaynaklanan deniz tabanı tahribatını önlemek ve deniz ekosisteminin korunmasını sağlamak olduğunu belirtiyor. Fethiye Körfezi'nde çevre koruma çalışmalarının en önemli aşamasını ise dip çamuru temizliği oluşturuyor. Proje kapsamında yaklaşık 600 hektarlık alanda birikmiş ortalama 2.7 metre yüksekliğe ulaşan 16 milyon 268 bin 925 metreküp dip çamuru Türkiye Çevre Ajansı'na ait iki dip tarama gemisiyle çıkarılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Fethiye Körfezi'nde ortalama 3.4 metrelik derinliğe ulaşılması hedefleniyor. Deniz tabanını kaplayan ve doğal yaşamı olumsuz etkileyen çamurun temizlenmesiyle körfez ekosisteminin doğal yapısına yeniden kavuşturulması amaçlanıyor. Bakan Murat Kurum, çalışmayla denizlerin mavisinin gelecek nesillere ulaştırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Fethiye Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği, MAPA Şamandıra sistemi, atık alım hizmetleri ve deniz yüzeyi temizliği ile birlikte bölgedeki deniz ekosisteminin korunmasına yönelik kapsamlı bir uygulama hayata geçirilmiş olacak. Yarısı Bizden kampanyası bir yıl uzatıldı sayın dinleyiciler. Kentsel dönüşümde vatandaşlara sağlanan Yarısı Bizden kampanyasının süresi bir yıl daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 31 Aralık 2026'da sona ermesi planlanan kampanyanın 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kampanyanın vatandaşların talebi doğrultusunda bir yıl daha uzatıldığını belirtti. Bakan Kurum, evini dönüştürmek isteyen vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında bugüne kadar İstanbul'da 435.683 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bunlardan 108.881 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Kampanya kapsamında 2026 yılı sonuna kadar 500 binden fazla konutun dönüşüm kapsamına alınması hedefleniyor. Kampanya kapsamında hak sahiplerine toplam 1 milyon 875 bin liraya kadar destek sağlanıyor. 22 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe giren Yarısı Bizden kampanyası kapsamında konutunu yeniden inşa ettirmek isteyen hak sahiplerine 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira tahliye desteği veriliyor. Böylece konut için sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin liraya ulaşıyor. İş yeri içinde aynı kapsamda 437.500 bin lira hibe, 437.500 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Hak sahibinin diğer her bir iş yeri için ise 875 bin liraya kadar kredi imkanı sunuluyor. Kampanyada yalnızca bina bazlı değil, alan bazlı kentsel dönüşüm projeleri de destekleniyor. Site benzeri büyük ölçekli dönüşümlerde inşaat çalışmalarını TOKİ veya emlak konut üstleniyor. Bu modelde her hak sahibi için 875 bin lira hibe ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülürken kalan borç uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. Yarısı Bizden kampanyası ile İstanbul'da kentsel dönüşümün hızlandırılması ve vatandaşların güvenli konutlara kavuşması hedefleniyor. MAPA Şamandıra sistemi ile deniz çayırları korunuyor. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oyuncu ve komedyen Ata Demirer ile oyuncu Erkan Can'ın rol aldığı MAPA Şamandıra tanıtım filmini paylaştı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Demirer ve Can'ın Fethiye'nin su altındaki dünyasını görüntülediğini belirterek, kontrolsüz demirlenen, önüne geçilmesi ve deniz ekosisteminin korunması amacıyla MAPA Şamandıra sisteminin uygulandığını ifade etti. Tanıtım filminde Ata Demirer ve Erkan Can,
Akdeniz'de tekneyle seyahat ederken deniz çayırları hakkında sohbet ediyor ve MAPA Şamandıra sisteminin deniz yaşamının korunmasındaki önemine dikkat çekiyor. Sistem, denizlerin ormanları olarak bilinen deniz çayırlarını korumayı amaçlıyor. Fethiye Körfezi'nde deniz ekosisteminin korunması ve körfezin temizlenmesi amacıyla kapsamlı bir çevre seferberliği başlatıldı. Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye Körfezi'nde dip çamuru temizliği ve MAPA Şamandıra Yönetim Sistemi projesi hayata geçirildi. Fethiye'deki törende konuşan MOP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Göcek ve Dalaman koylarını kapsayacak yaklaşık 90 kilometrekarelik sahil şeridinde yeni bir düzen oluşturulduğunu söyledi. Bakan Kurum, koylara rastgele atılan ve deniz tabağına zarar veren ağır çapaların yerine 926 sabit bağlama mapası ve 906 tonoz yerleştirildiğini açıkladı. Kurum, bu sistemlerin deniz çayırlarını ve deniz canlılarını koruyacağını belirterek, Derya sisteminin de denizcilere koyları, boş bağlama noktalarını ve uyumluluk durumunu dijital ortamda göstereceğini ifade etti. Bakan Kurum, sistemi denizin Google Maps'i olarak nitelendirdi. Projenin diğer önemli ayağını ise Fethiye Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği oluşturuyor. İki dip tarama gemisiyle yürütülecek çalışmalar kapsamında yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunun 3 yıl içerisinde temizlenmesi planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Fethiye İç Körfezi'nde ortalama 3.4 metrelik su derinliğine ulaşılması hedefleniyor. Bakan Kurum, dip çamurunun temizlenmesiyle körfezin ekolojik yapısının ve su kalitesinin iyileştirilmesinin amaçlandığını belirtti. Bakan Kurum, çevre koruma çalışmalarının yalnızca Fethiye Körfezi ile sınırlı olmadığını da belirtti. Marmara Denizi'nden İzmir Körfezi'ne, Eğirdir Gölü'nden Salda, Mogan, Mekke ve Beyşehir'e kadar farklı bölgelerde çevre projelerinin sürdüğünü ifade eden kurum, her bölgenin kendine özgü sorunlarına bilimsel yöntemlerle çözüm üretildiğini söyledi. Kurum ayrıca Marmara Denizi'nin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Dünya Bankası'ndan 400 milyon avroluk dış finansman sağlandığını açıkladı. Çevre çalışmalarının 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31'de de gündeme taşınacağı bildirildi. Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 başkanlığı döneminde Fethiye Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği, MAPA Şamandıra sistemi, Marmara çalışmaları ve sıfır atık uygulamaları gibi sahadaki projeleri uluslararası kamuoyuyla paylaştığını belirtti. Türkiye'nin hedefinin iklim ve çevre alanında yalnızca hedef ortaya koyan değil, uygulayan ve somut sonuçlar ortaya koyan bir ülke modeli oluşturmak olduğunu vurguladı. Deniz çayırları MAPA Şamandıra sistemiyle korunuyor. Denizlerin oksijen kaynağı olarak bilinen deniz çayırları, tekne çapalarının oluşturduğu tahribata karşı MAPA Şamandıra sistemi ile korunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deniz çayırlarının önemine dikkat çektiği görüntülü paylaşımda, Göcek'te tekne çapalarının verdiği zararı durdurmak ve deniz çayırlarını yeniden güçlendirmek amacıyla MAPA Şamandıra sistemi ve restorasyon çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla denizlerin ormanları olarak nitelendirilen deniz çayırlarının korunması hedefleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde uygulanan MAPA Şamandıra Yönetim Sistemi kapsamında Göcek Dalaman koyları pilot bölge olarak belirlendi. Göcek'teki 17 koyda 896 deniz mapası ve 876 tonoz kullanılarak 856 tekneye hizmet verebilecek bağlama sistemi oluşturuldu. Sistem sayesinde teknelerin deniz tabanına çapa atmak yerine sabit mapa ve tonozlara güvenli şekilde bağlanması sağlanıyor.
Böylece deniz çayırlarının çapa ve zincirlerin neden olduğu tahribattan korunması amaçlanıyor. Deniz çayırları, deniz ekosistemi açısından önemli bir doğal yaşam alanı oluşturuyor. Görüntülerde verilen bilgilere göre, halk arasında deniz eriştesi olarak da bilinen ve Posidonia türleriyle ilişkilendirilen deniz çayırları, kıyıların korunmasına ve erozyonun azaltılmasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda çok sayıda deniz canlısı için barınma, beslenme ve üreme alanı oluşturuyor. 1 metrekarelik deniz çayırı alanının uygun koşullarda günde yaklaşık 10 litre oksijen üretebildiği belirtiliyor. Yetkililer, kontrolsüz tekne çapalarının deniz çayırlarında ciddi tahribata yol açtığına dikkat çekiyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü verilerine göre, Göcek'te son 20 yılda tekne çapaları nedeniyle deniz çayırlarında %80'e varan azalma görüldü. Çapaların deniz tabanına atılması ve daha sonra çekilmesi sırasında deniz çayırlarının kökleri zarar görüyor. Bu durum deniz canlılarının yaşam alanlarını da olumsuz etkiliyor. Bakanlık deniz çayırlarının korunması için iki önemli proje yürütüyor. Bunlardan ilki teknelerin kontrolsüz şekilde çapa atmasını önleyen MAPA Şamandıra sistemi. Diğer çalışma ise tahrip olmuş bölgelerde deniz çayırlarının yeniden oluşturulmasını amaçlayan deniz çayırı rehabilitasyon projesi. Proje kapsamında sağlıklı deniz çayırlarının bulunduğu bölgelerden alınan bitkiler deniz çayırlarının zarar gördüğü alanlara nakledilerek yeniden dikiliyor. Yetkililer bu çalışmalarla Türkiye kıyılarındaki deniz çayırlarının yeniden güçlendirilmesini ve deniz ekosisteminin korunmasını hedefliyor. Uzun vadeli hedef ise Türkiye'nin koylarında teknelerin çapa kullanımını sona erdirerek deniz tabanını koruma altına almak. Sayın dinleyiciler, COP31 kapsamında Trabzon'da Denizler ve Okyanuslar Zirvesi yapıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı COP31 kapsamında Trabzon'da Okyanuslar İklim ve Mavi Ekonomi Üst Düzeyli Bakanlar Oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan COP31 Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin denizler ve okyanuslar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek okyanusların geleceğinin ciddi risk altında olduğunu söyledi. Kurum, 3 milyardan fazla insanın geçim kaynağı olan ve soluduğumuz havanın yaklaşık yarısını üreten okyanus ekosistemindeki bozulmanın ekonomik maliyetinin 2050 yılına kadar 400 milyar doları aşabileceğine işaret etti. Akdeniz ve Karadeniz'de balık stoklarında %15 oranında iyileşme kaydedildiğini belirten kurum, dijital ikiz uygulamaları ve mavi ekonomi çalışmalarının da ilerlediğini ifade etti. Türkiye'nin iklim değişikliğinin deniz ve okyanuslar üzerinde etkileriyle mücadelede önemli ve deneyime sahip olduğunu belirten Bakan Kurum, deniz alanlarının planlanması, deniz koruma alanlarının artırılması, dijital ikiz modellerinin geliştirilmesi ve mavi ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Kurum, Fethiye Göcek'te uygulanan MAPA Şamandıra sistemi ile deniz çayırlarının korunmasına yönelik önemli bir adımın atıldığını söyledi. Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da denizcilikte sera gazı emisyonlarının azaltılması ve limanlarda yeşil dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, Yeşil Liman Sertifika Uygulaması kapsamında yenilenebilir enerji kullanımının, liman ekipmanlarının elektrifikasyonunun, gemilere kıyıdan elektrik sağlanmasının, enerji verimliliğinin ve sıfır atık uygulamalarının teşvik edildiğini belirtti. Türkiye'de şu anda Yeşil Liman Sertifikasına sahip 4 liman bulunduğunu belirten Uraloğlu, yeni yapılacak veya mevcut alanı %25'ten fazla genişletecek belirli kıyı tesislerinde yeşil liman kriterlerinin zorunlu hale getirildiğini kaydetti. Avustralya Sürdürülebilir Okyanus Ekonomisi Yüksek Düzeyli Paneli Başkanlık Temsilcisi Anthony Verby de COP31 sürecinde hedeflerini mavi eyleme dönüştürmek olduğunu söyledi.
Warby, okyanusların hem iklim değişikliğinin ön cephesinde yer aldığını hem de iklim krizine çözümün önemli bir parçasını oluşturduğunu belirterek, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için okyanusların göz ardı edilmeyeceğini vurguladı. İstanbul'da kiralık sosyal konut kapsamında başvurular 14 Eylül'de başlıyor sayın dinleyiciler. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut kampanyasının başvuru tarihleri şartları belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk etapta 1071 sosyal konutun piyasa rahiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlara sunulacağını açıkladı. Başvurular 14 Eylül'de başlayacak, 25 Eylül 2026'da sona erecek. Başvuru için herhangi bir ücret alınmayacak. Konutların ilk anahtar tesliminin ise Ekim ayında yapılması planlanıyor. Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olanlar başvurabilecek. Kampanyadan yararlanabilmek için bazı şartlar aranacak. Buna göre başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması, başvuru sahibinin en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmesi ve üzerine kayıtlı bir konutun bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor. İlk etapta kiraya verilecek 1071 konutun hak sahiplerine 3 yıl süreyle kiralanacağı bildirildi. 3 yıllık sürenin ardından yeni hak sahipleri yine kura yöntemiyle belirlenecek. Kiralar 10 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında 4 farklı büyüklükte konut kiraya verilecek. Bakan kurumun verdiği bilgiye göre 1+1 konutların kiraları 10 bin liradan, 2+1 konutların kiraları 12 bin liradan, 3+1 konutların kiraları 15 bin liradan, 4+1 konutların kiraları ise 18 bin liradan başlayacak. Konutların bulundukları bölgelerdeki piyasa rahiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlara sunulacağı bildirildi. Kampanyanın özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırması ve İstanbul'daki kira piyasasının dengelenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. İlk etapta kiraya verilecek sosyal konutların İstanbul'un farklı ilçelerinde yer aldığı bildirildi. Konutların Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de planlandığı açıklandı. Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan Konut İşyeri Başvuru Hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuru ücreti alınmayacak. Kura çekimleriyle ilk teslimatların Ekim ayında başlaması planlanıyor. Bakan Murat Kurum, kampanyayla kira fiyatlarının aşağı çekilmesine katkı sağlamayı ve vatandaşların konuta erişimi kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Kampanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edilmesine öngören Ev Sahibi Türkiye 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da uygulanacak. Trabzon'a Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi kazandırılıyor sevgili dinleyenler. Trabzon'da yaklaşık 750 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi projesinin temeli atıldı. Projenin ilk etabının 2027 yılının Ekim ayında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Temel atma ve fidan dikme töreninde konuşan COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin ilk etabının yaklaşık 400 bin metrekarelik alanı kapsayacağını söyledi. Alanın yarısından fazlasının yeşil alan olarak düzenleneceğini belirten kurum, Akçabat'a kadar uzanan bisiklet yollarıyla vatandaşların Karadeniz manzarası eşliğinde yürüyebileceği alanların oluşturulacağını ifade etti. Projede yaklaşık 800 araçlık otoparkın yanı sıra kayıkhane, restoranlar ve yelken kulübünün de yer alacağı bildirildi. Bakan kurum, Uzunkum Yaşam Alanı'nın yalnızca Trabzon için değil,
tüm Karadeniz bölgesi için önemli bir cazibe merkezi olacağını kaydetti. Törende Trabzon'un çevre altyapısına yönelik iki büyük yatırım da açıklandı. Bakan kurum, Trabzon ve bölgedeki belediyelerin atıklarını modern yöntemlerle yönetmek amacıyla günlük yaklaşık 1000 ton kapasiteli atıktan enerji üretim tesisi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Tesiste atıkların enerjiye dönüştürülmesiyle hem depolama sahaları üzerindeki baskının azaltılması hem de şehrin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlanması hedefleniyor. Trabzon'a kazandırılacak bir diğer önemli yatırımsa ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olacak sayın dinleyiciler. Ortahisar ve Yomra'da yaşanan yaklaşık 1 milyon kişiye hizmet vermesi planlanan tesisin günlük 200 bin metreküp kapasiteye sahip olacağı açıklandı. Bakan kurum, iki projenin tamamlanmasıyla Trabzon'un atık sularının ileri biyolojik yöntemlerle arıtılacağını, atıklardan elde edilen enerjiyle de ekonomik değer oluşturulacağını söyledi. Karadeniz bölgesinin atık sorununa yönelik Ordu, Giresun ve Samsun belediyeleriyle de çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Törenle konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Uzunkum Yaşam Alanı'nın Trabzon'un denizle bütünleşmesini sağlayacak önemli bir proje olduğunu söyledi. Uraloğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen projenin Doğu Karadeniz'in önemli sahil düzenleme projelerinden biri olacağını da ifade etti. Trabzon Valisi Tahir Şahin ise projenin kentin sosyal hayatını, şehircilik anlayışını ve turizm vizyonunu güçlendireceğini belirtti. TOKİ Başkanı Levent Sungur da Trabzon'da bugüne kadar yaklaşık 95 milyar liralık yatırımla 12.100 konut ve 880 iş yeri kazandırıldığını bildirdi. Tören, Bakan Murat Kurum, Bakan Abdülkadir Uraloğlu ve diğer katılımcıların millet bahçesine ilk fidanları dikmesiyle sona erdi. Uzun Kum Yaşam Alanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının 2027 Ekim ayında tamamlanması planlanıyor. Trabzon'da Mavi Diyalog COP31 için Denizler ve Okyanuslar gündemde. COP31 Başkanı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da düzenlenen Mavi Diyalog programında 17 ülkeden yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim değişikliğine dirençli okyanus ve şehirler temasıyla gerçekleştirilen programda Türkiye'nin deniz ve okyanusların korunmasına yönelik çalışmalarıyla COP31'in hedefleri de ele alındı. Bakan kurum, dünyanın %70'inden fazlasını okyanusların ve denizlerin kapladığını, milyarlarca insanın geçimini denizlerden sağladığını ve okyanusların küresel karbonmonoksit emisyonlarının yaklaşık %29'unu absorbe ettiğini belirtti. Kurum, doğanın sınırları yok, denizlerin pasaportu yok, okyanusların gümrük kapısı yok diyerek denizlerin korunmasının küresel ölçekte ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. COP31'de temel yaklaşımın diyalog, uzlaşı ve aksiyon olduğunu belirten Bakan Kurum, Antalya'daki konferansı uygulama COP'u haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kurum, konferans salonlarında alınan kararların şehirlerde, ekonomilerde ve insanların günlük yaşamında somut karşılık bulması gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda hedeflerinin projeleri finansmanla, finansmanı da uygulamayla buluşturmak olduğunu belirten kurum, COP31'de somut ve uygulanabilir sonuçlara odaklanacaklarını kaydetti. Bakan kurum, iklim mücadelesinde yalnızca hedeflerin açıklanmasının yeterli olmadığını vurgulayarak, hangi projenin hazırlandığının, hangi finansmana ulaşıldığının ve hangi sahada uygulamanın başlatıldığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Kurum, Trabzon'da olduğu gibi projelerin hazırlanması, finansmanla buluşturulması ve sahada uygulanmasının COP31'in temel yaklaşımı olacağını ifade etti. Denizler ve okyanusların iklim finansmanında bugüne kadar yeterince önceliklendirilemediğini belirten Bakan Kurum, mavi finansman imkanlarının artırılması gerektiğini söyledi.
kurum, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile yürütülen çalışmalar kapsamında yatırıma hazır deniz ve okyanus projelerinin finansman kaynaklarıyla buluşturulmasını amaçlayan bir mekanizma üzerinde çalıştığını açıkladı. Bakan kurum, özellikle küçük ada devletlerinin projelerinin finansman ve teknolojiyle buluşturulmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu kaydetti. Bakan kurum, 1,5 derecede sıcaklık hedefinin gerçekleştirilmesinin kolay görünmediğini, ancak hedefin mümkün olduğunca korunması için somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. İklim değişikliğiyle mücadelede yaşam biçiminin değiştirilmesi gerektiğini belirten kurum, yaşanamayacak bir dünya bırakmak istemiyoruz mesajını verdi. Fosil yakıt kullanımının azaltılması konusunda da elektrifikasyonun önemine işaret eden kurum, Türkiye'nin 2035 yılına kadar elektrifikasyonda %35 hedefi belirlediğini açıkladı. COP31'in uygulama hedefi kapsamında 6 pilot ülkeyi kapsayan yeni bir iklim uygulama mekanizmasının hayata geçirileceğini belirten Bakan Kurum, çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Mekanizmayla daha az kaynakla daha fazla sonuç alınması, projelerin uygulamayla doğrudan buluşturulması ve iklim hedeflerine yönelik yatırımların hızlandırılması amaçlanıyor. Bakan Kurum, Nepal'de yaşanan büyük yıkıma dikkat çekerek ülkeye kayıp ve zarar fonu kapsamında daha fazla destek sağlanması çağrısında bulundu. İklim değişikliğinden ağır şekilde etkilenen ülkelere verilen finansal desteğin artırılması gerektiğini belirtti. Bakan kurum, Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'de sivil toplum kuruluşlarının da sürece aktif şekilde katılacağını söyledi. Birleşmiş Milletler tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerin sürdüğünü belirten kurum, sivil toplumun konferans kapsamında oluşturulacak Green Zone alanında ve oturumlarda görüşlerini özgürce ifade edebileceğini kaydetti. Mavi Diyalog programının kapanış oturumunda ise Trabzon Okyanuslar Eylem Çağrısı açıklandı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin temsilcilerinin katıldığı oturumda Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, COP31 Deniz Çöpleri Platformu girişimini tanıttı. İklim Değişikliği Başkanı Profesör Doktor Halil Hasar ise 13 maddelik Trabzon Okyanuslar Eylem Çağrısı'nı kamuoyuyla paylaştı. Çağrının denizler ve okyanusların korunması konusunda Trabzon'da yürütülen diyaloğun COP31 Antalya sürecine taşınması ve somut eylemlere dönüştürülmesi açısından önemli bir adım olması hedefleniyor. COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da uygulama kopu yaklaşımıyla gerçekleştirilecek. Sayın dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Emine Ertürk Karaaslan, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 16-34, Bilecik 14-32, Bursa 16-31, Çanakkale 19-34, Edirne 16-34, İstanbul 19-30, Kırklareli 15-33, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 17-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-32, Aydın 20-38, Denizli 22-38, Kütahya 12-32, İzmir 19-33, Manisa 19-37, Muğla 17-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 24-34, Burdur 15-35, Hatay 21-31, Isparta 15-34, Kahramanmaraş 20-37, Mersin 24-32, Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 15-31, Ankara 15-32, Çankırı 10-34, Eskişehir 13-32, Karaman 11-31, Kayseri 10-31, Kırıkkale 14-32, Kırşehir 12-31, Konya 16-32, Nevşehir 13-29, Niğde 11-31, Sivas 9-32, Yozgat 11-29 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 10-30, Düzce 15-29, Karabük 13-33, Kastamonu 11-33, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 14-33, Artvin 14-29, Bayburt 7-29, Çorum 12-31, Giresun 18-26, Gümüşhane 11-32, Ordu 18-26, Rize 18-26, Samsun 17-27, Sinop 19-28, Tokat 12-33, Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 7-29, Ardahan 3-25, Bingöl 13-33, Bitlis 11-25, Elazığ 14-34, Erzincan 11-31, Erzurum 7-26, Hakkari 15-29, Iğdır 13-31, Kars 6-25, Malatya 14-34, Muş 13-30, Tunceli 13-34, Şırnak 23-30, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-37, Batman 14-34, Diyarbakır 14-36, Gaziantep 18-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasyon Operası'nda akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere-Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege-Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı, 18 ilde göçmen kaçakçılığı mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gelecek Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı araştırmalarında asıl hedeflerinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri arasında ilk 5'e girmek ve bu başarıyı kalıcı hale getirmek olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları toplantısında suçla mücadelede ortak hareket kabiliyetini artırmak amacıyla Interpol ve Europol benzeri Türkpol teşkilatının kurulmasını teklif ettiklerini duyurdu. Yunan basınında Türkiye'nin bölgesel gücü üzerine dikkat çeken bir analiz kaleme alındı. Yunan gazeteci ve köşe yazarı Marinos, Türkiye'nin sahip olduğu askeri, ekonomik ve jeopolitik verilerin göz ardı edilemeyecek bir tablo ortaya koyduğunu vurguladı. Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Asim İftikhar Ahmet, Amerika ile İran'la müzakere masasına dönmeleri için ısrar ettiklerini belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Litvanya'da nükleer silah konuşlandırılması durumunda bu ülke topraklarının Rus nükleer silahlarının hedefi olacağını belirterek bu durumu ciddi şekilde gerginleştirecek dedi. Ve son olarak spor, Nesine 3. Lig 4. grubun 2. haftasında İzmir derbisinin heyecanı yaşanacak. Karşıyaka cumartesi günü derbide Altay'ı konuk edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çeşmeler-Demli-Taşhoca Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Vezirköprü-Havza yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani halde yol yapım çalışmaları

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova çevreleri, Çanakkale, Kale, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Adana, Mersin, Ordu çevreleri, Hatay'ın kıyı ve Samsun'un doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, zamanla Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batı ve orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 16-34, Bilecik 14-32, Bursa 16-31, Çanakkale 19-34, Edirne 16-34, İstanbul 19-30, Kırklareli 15-33, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 17-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-32, Aydın 20-38, Denizli 22-38, Kütahya 12-32, İzmir 19-33, Manisa 19-37, Muğla 17-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 24-34, Burdur 15-35, Hatay 21-31, Isparta 15-34, Kahramanmaraş 20-37, Mersin 24-32, Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 15-31, Ankara 15-32, Çankırı 10-34, Eskişehir 13-32, Karaman 11-31, Kayseri 10-31, Kırıkkale 14-32, Kırşehir 12-31, Konya 16-32, Nevşehir 13-29, Niğde 11-31, Sivas 9-32, Yozgat 11-29 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 10-30, Düzce 15-29, Karabük 13-33, Kastamonu 11-33, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 14-33, Artvin 14-29, Bayburt 7-29, Çorum 12-31, Giresun 18-26, Gümüşhane 11-32, Ordu 18-26, Rize 18-26, Samsun 17-27, Sinop 19-28, Tokat 12-33, Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 7-29, Ardahan 3-25, Bingöl 13-33, Bitlis 11-25, Elazığ 14-34, Erzincan 11-31, Erzurum 7-26, Hakkari 15-29, Iğdır 13-31, Kars 6-25, Malatya 14-34, Muş 13-30, Tunceli 13-34, Şırnak 23-30, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-37, Batman 14-34, Diyarbakır 14-36, Gaziantep 18-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan Serin 2 apartmanına ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapse çarptırılmasına karar verildi. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre KPSS lisans alan bilgisi birinci oturumu cumartesi günü saat 10.15'te, ikinci oturum saat 14.45'te başlayacak. Her iki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum saat 17.15'te sona erecek. KPSS lisans alan bilgisi üçüncü oturumu ise 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum 12.55'te sona erecek. Adaylar sınavın sabah oturumlarında saat 10'dan sonra, öğleden sonra oturumundaysa saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Oturumlarda ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun 5 karayolu tünelinden bugüne kadar toplam 38,7 milyon araç geçtiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca C31K isimli yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Amerikalı senatörler, yeni yapay zeka ürünlerinin kontrolden çıkarak oluşturduğu sızıntı ve güvenlik risklerinden endişe duyduklarını belirterek yapay zeka şirketi OpenAI'dan bilgi talep etti. Kızıldeniz'le Aden Körfezi'ni bağlayan stratejik Babülmendeb Boğazı, Yemen'in batı sahilinde hükümet güçleriyle Husiler arasında tırmanan çatışmalar ve azalan gemi trafiği nedeniyle küresel güvenlik gündeminin odağına yerleşti. Ve son olarak spor. A milli erkek voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu ikinci maçında cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Romanya'nın Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çeşmeler-Demli-Taşhoca Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Vezirköprü-Havza yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova çevreleri, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Adana, Mersin, Ordu çevreleri, Hatay'ın kıyı ve Samsun'un doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey, gece kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney gece kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, zamanla Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey, gece kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, güney gece kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batı ve orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeye gece kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, güneye gece kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 16-34, Bilecik 14-32, Bursa 16-31, Çanakkale 19-34, Edirne 16-34, İstanbul 19-30, Kırklareli 15-33, Kocaeli 19-32, Sakarya 17-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 17-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-32, Aydın 20-38, Denizli 22-38, Kütahya 12-32, İzmir 19-33, Manisa 19-37, Muğla 17-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-35, Antalya 24-34, Burdur 15-35, Hatay 21-31, Isparta 15-34, Kahramanmaraş 20-37, Mersin 24-32, Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Aksaray 15-31, Ankara 15-32, Çankırı 10-34, Eskişehir 13-32, Karaman 11-31, Kayseri 10-31, Kırıkkale 14-32, Kırşehir 12-31, Konya 16-32, Nevşehir 13-29, Niğde 11-31, Sivas 9-32, Yozgat 11-29 derece. Batı Karadeniz bölümü az bulutlu geçecek. Bartın 14-29, Bolu 10-30, Düzce 15-29, Karabük 13-33, Kastamonu 11-33, Zonguldak 17-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 14-33, Artvin 14-29, Bayburt 7-29, Çorum 12-31, Giresun 18-26, Gümüşhane 11-32, Ordu 18-26, Rize 18-26, Samsun 17-27, Sinop 19-28, Tokat 12-33, Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 7-29, Ardahan 3-25, Bingöl 13-33, Bitlis 11-25, Elazığ 14-34, Erzincan 11-31, Erzurum 7-26, Hakkari 15-29, Iğdır 13-31, Kars 6-25, Malatya 14-34, Muş 13-30, Tunceli 13-34, Şırnak 23-30, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 21-37, Batman 14-34, Diyarbakır 14-36, Gaziantep 18-35, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 24-37, Siirt 20-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Topasyonop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdere-Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege-Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı, 18 ilde göçmen kaçakçılığı mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek uluslararası öğrenci değerlendirme programı araştırmalarında asıl hedeflerinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkeleri arasında ilk 5'e girmek ve bu başarıyı kalıcı hale getirmek olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları toplantısında suçla mücadelede ortak hareket kabiliyetini artırmak amacıyla Interpol ve Europol benzeri Türkpol teşkilatının kurulmasını teklif ettiklerini duyurdu. Yunan basınında Türkiye'nin bölgesel gücü üzerine dikkat çeken bir analiz kaleme alındı. Yunan gazeteci ve köşe yazarı Marinos, Türkiye'nin sahip olduğu askeri, ekonomik ve jeopolitik verilerin göz ardı edilemeyecek bir tablo ortaya koyduğunu vurguladı. Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Asim İftikhar Ahmet, Amerika ile İran'a müzakere masasına dönmeleri için ısrar ettiklerini belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Litvanya'da nükleer silah konuşlandırılması durumunda bu ülke topraklarının Rus nükleer silahlarının hedefi olacağını belirterek bu durumu ciddi şekilde gerginleştirecek dedi. Ve son olarak spor. Nesine 3. Lig 4. grubun 2. haftasında İzmir derbisinin heyecanı yaşanacak. Karşıyaka cumartesi günü derbide Altay'ı konuk edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Çeşmelerden Taşhoca Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Vezirköprü Havza yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van çevreleriyle Hakkari'nin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova çevreleri, Çanakkale, Kale, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Adana, Mersin, Ordu çevreleri, Hatay'ın kıyı ve Samsun'un doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, zamanla Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batı ve orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: Yeter. Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter, boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.
1: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: bileğimi.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
3: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için ilginç bir konu bulduk. Bulduğumuz konu, hani dua ederken ellerimizi yüzümüze süreriz ya, işte bunun nereden geldiği. Ay kültünde ay ışığını toplamak için eller gökyüzüne doğru açılır, sonra da toplanan ışık yüze sürülürmüş. Hemen hemen pek çok inanışta, tek tanrılı dinlerin öğretilerinde ve şu ana kadar bilinenlerin ötesinde umutlarımıza sarılmak, dua etmek, hatta coşkuyla mutluluğumuzu ifade etmek için ellerimizi gökyüzüne çeviririz. Kollarımızı havaya kaldırırız. Bize gelen neşeyi kucaklar gibi oluruz. Avuç içlerimizde sayısını bilmediğimiz kadar enerji merkezi kapıları olduğu bilimsel bir gerçek. Ve o kapıların hepsi yönünü ışığa çevirdiğinde ışığın tüm aydınlığını, tüm bilgeliğiyle içine aldığını biliyoruz. Ellerimizi dua ile gökyüzüne açtığımızda ve duamız bittiğinde bunu yine yapıyoruz. Ellerimizi yüzümüze sürüyoruz ve kabul olsun diyoruz. Bu bilgi bize nereden gelmiş biliyor musunuz? Milattan önce 700'lü yıllarda yaşamış Asur kralı 2. Sargon'dan. O zamandan beri yapıla gelen bir şeymiş. Ellerinizi gökyüzüne doğru çevirip önce niyet ediyorsunuz, duanızı ediyorsunuz, dileklerinizle kalbinizi ışığa çeviriyorsunuz, sonra da ellerinizi bir kelebek gibi yüzünüze koyarak sevgiyle okşuyorsunuz. Ellerinizin topladığı ışık 3. gözünüzden içinize akıyor. Çok ilginç değil mi? Süryanilerin kökü Mezopotamyalı Sami kökeni, Asurlu, Arami veya Keldani olarak isimlendirilen Süryanice konuşanlar. Kuzey Levant'taki Aramilere dayandırıyorlar kendi köklerini. İngilizce'de de Asurlularla aynı anlamı taşıyor. Halk çoğunlukla Hristiyan. Günümüzde dünyada 3 milyonu aşkın Süryani var. 3,5 milyonu bunların Hindistan'da olmak üzere yaklaşık 5,5 milyon Süryani Ortodoksluğa bağlı yaşıyor. Hristiyanlık öncesi Süryaniler putperestler. Kökenleri Aramilerden geliyor. Aramiler Süryani ismini Hristiyanlığı kabullendikten sonra kendilerini putperest ırktaşlarından ayırmak için kullanıyorlar. Tarihi kayıtlar Aramilerin milattan önce 19. yüzyılda Suriye'nin doğusunda görünmeye başladıklarını yazıyor. Aramileri Sami kavimlerinin bir kolu sayıp Mezopotamya'ya Arap Yarımadası'ndan geldiklerini tahmin edenler varsa da bunların Mezopotamya'nın kuzeyindeki dağlık bölgelerin halkı olduğunu ileri sürenler de var. Süryaniler ya da Aramiler, kim olursa olsun, günümüze kadar gelen çoğu ritüelin de doğuş yeri, tarım ve hayvancılığın ilk olarak kullanılmaya başladığı yerlerden. Bu yüzden doğayla daha fazla iç içe olmuşlar. Bitkisel yağları değerlendirmişler. Güneşin ve ayın doğuşunu, batışını güzel izlemişler. Ve daha çok dünya üzerine, yeryüzünde hayat kurma üzerine yoğunlaşmışlar. Kültepe metinlerinde atkillerden bir hayvandan bahseder. Yani katırdan. İşte Asur ticareti zamanında katırlardan faydalanılmış. Hayvanların iç yağlarından ve bunlardan yapılan kandillerin ritüellerde, bazı dini törenlerde yakılmasından. Çivi yazılı belgeler ve arkeolojik buluntular sayesinde eski Anadolu faunası hakkında bir sürü bilgiye sahibiz. Kültepe metinlerinden Anadolu'da en çok yetiştiriciliği yapılan hayvanların koyun, keçi, sığır, öküz, domuz olduğu anlaşılıyor. Koyun eti yünü için beslenmiş. Büyükbaş hayvanlar tabii ki etinden faydalanmak için. Odun, saman, tahıl, eşya taşımak için de kullanılmışlar. Kültepe kazılarında hemen her evde ele geçen ritonlarda antilop, kartal, aslan figürleriyle domuz, koç, keçi, sığır, boğa, köpek, keklik, tavşan, salyangoz, balık ve çeşitli kuş figürlerine rastlanmış. Bir sürü de mühre. Mitoloji, tapma, av, savaş sahnelerinde ve bunların ötesinde dini anlayabilmek için güzel ve ılımlı bir yol mitoloji. Derimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar keyfiniz yerinde, kulağınız bizde olsun efendim.
2: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla batısı çok bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 31, Çanakkale 34, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 38, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35 derece, Antalya 34, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 30, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 33 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 29, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize 26, Samsun 27, Sinop 28, Tokat 33 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 25, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 34, Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 37 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği gece 12'ye kadar 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik periyotta görüş mesafesi ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü sözleşmeli er Ziyar Koparan'ın şehit olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Şebinkarahisar Dereli Karayolu'nda mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsle karşı yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 23 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler dahil 23 kişi Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde velilerin öğrencilerini araçlarıyla okullara götürmesiyle birlikte oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksaklıkları yol açmaması amacıyla düzenlemeye gidildiği belirtildi. Alınan söz konusu kararla hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenle ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesinin hedeflendiği kaydedildi. Yemen ordusu ülkenin batısındaki Taiz iline bağlı Kızıldeniz kıyısındaki Muha kenti ve çevresine düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda Husi unsurunun etkisiz hale getirildiğini, askeri araç ve silahların imha edildiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül 2001 saldırıları 25. yılında New York'ta düzenlenen törenle anıldı. Eski Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu alanda gerçekleştirilen tören, Amerikan Hava Yolları'na ait uçağın Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine çarptığı saat olan 8:46'da yapılan saygı duruşuyla başladı. Saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı James David Vance, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, eski başbakanlar Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama ve Joe Biden da anma törenine katıldı. Törende 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden 2977 kişinin isimleri tek tek okundu. 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıda ölen 6 kişinin isimleri de anıldı. Bu yılki törende ayrıca saldırıların ardından ortaya çıkan zehirli toza maruz kalmaları nedeniyle yıllar içinde hayatını kaybedenler içinde saygı duruşunda bulunuldu. 11 Eylül 2001'de El-Kaide mensubu saldırgan 4 yolcu uçağını kaçırmış, uçaklardan ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne, biri Pentagon'a çarpmış, 4. uçaksa Pensilvanya'da düşmüştü. Ve spor, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından istifa ettiğini açıklayan teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından takımın teknik direktör Kartal'ın yönetiminde bugün saat 11.30'da gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına devam edeceği açıklandı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.

Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55 ila 57. kilometrelerinde Trabzon şehir geçişi Eskiçmen Tof Fabrikası mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle her iki ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55 ila 57. kilometrelerinde Trabzon şehir geçişi Eskiçmen Tof Fabrikası mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle her iki yönde sahil yolu bağlantısı

trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu. Van çevreleriyle Hakkari'nin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova çevreleri, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Miki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Adana, Mersin, Ordu çevreleri, Hatay'ın kıyı ve Samsun'un doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, zamanla Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batı ve orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe atmayın.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Güvercinler yönlerini nasıl bulurlar? Posta güvercini kavramı çok eskilere dayanmaktadır. Bundan yaklaşık 3000 yıl önce uzak mesafeler arasındaki haberleşme güvercinler tarafından sağlanıyordu. Peki güvercinlerin bu yön bulma ve anlama yetilerinin sırrı nedir? Bu her zaman merak konusu olmuş ve bunu anlamak için güvercinler üzerinde sayısız deney yapılmıştır. İlk önce güvercinlerin yeryüzü şekillerini ezberledikleri tezinin üzerinde durulmuş, daha sonra güvercinlerin güneşin ve yıldızların konumuna bakarak gidecekleri yönü bulduğu düşünülmüştür. 1940'lı yıllarda yapılan bir araştırma ise güvercinlerin aslında dünyanın manyetik alanını yön bulma amacıyla kullanabildiklerini ortaya çıkarmıştır. Dünyanın manyetik alanı yer kürenin çekirdeğinde erimiş halde bulunur ve bu alan hareketli olan demirden oluşmaktadır. Yer küredeki manyetik alan çizgileri kutuplara gidildikçe artarken ekvatora gidildikçe zayıflar. Sinir sisteminde bulunan küçük manyetik birikimler sayesinde güvercinler dünyanın manyetik alanına karşı duyarlıdır ve bu onlara bir pusula özelliği verir. Bunun dışındaki bir diğer tez de güvercinlerin beyninde atalarından miras kalan bir koku haritasının bulunduğu ve yönlerini bu koku yardımıyla bulduklarını savunuyor.
0: Biliyor muydunuz?
1: Rüzgar nasıl oluşur? Rüzgar, havanın yer değiştirmesiyle oluşan bir hava akımıdır. Peki hava nasıl yer değiştirir? Bilindiği gibi dünyanın ısı kaynağı güneştir. Fakat güneş dünyanın her yerini aynı derecede ısıtmaz. Ekvatorlar güneşe daha yakın olduğu için ekvator bölgesi sıcaktır. Kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınları atmosferde daha çok yol aldığı için ısı kaybına uğrar. Bu yüzden kutuplara gidildikçe sıcaklık düşer. Bu ısı farklılığı denizlerde ve kara parçalarında da görülmektedir. Örneğin, kara parçaları denizlere göre daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur. Bu da atmosferde sıcaklık farkına neden olur. Atmosferde bulunan hava ısınarak kütlesi genişler ve yükselmeye başlar. Yükselen hava atmosfer dışına çıkamayacağı için bir süre sonra yatay yönde yer değiştirmeye başlar. Yükselen havanın yerini o yerin en yakınında bulunan serin hava doldurur. Bu durum hava akımına neden olur ve böylece rüzgarlar oluşmaya başlar. Havanın ısınarak yükseldiği alana alçak basınç merkezi, serin havanın bulunduğu alana ise yüksek basınç merkezi denir. Yani rüzgarın yönü her zaman yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğrudur. Basınç merkezleri arasındaki fark ne kadar yüksek olursa rüzgarın şiddeti de o kadar güçlü olur. Peki ısınan havanın yerini serin hava dolduruyorsa rüzgarlar hep serin mi olur? Isınarak yükselen hava bir süre sonra yatay yönde yer değiştirmeye başlar. Bazen bir dağı aşan rüzgar alçalarak ısınmaya başlar ve diğer yamaca sıcak ve kuru olarak iner. Yani rüzgarlar bazen sıcak olabilirler. Bu rüzgarlara fön rüzgarları denir ve bu rüzgarlar soğuk iklim koşullarını yumuşatır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Baş parmakların en çabuk kireçlenen eklemler olduğunu, hızlı bir mesaj yazıcısıysanız ileride kireçlenme yaşama ihtimalinizin oldukça yüksek olduğunu, dünyanın en büyük hayvanının mavi balina olduğunu, mavi balinanın aynı zamanda hayvanlar aleminin en hızlı büyüyen hayvan olduğunu ve kilosunun 22 ayda 26 tona kadar ulaştığını, içerisinde kafein bulunan kolanın sodyum açısından zengin olduğunu, bir miktar kafein ve aşırı miktarda sodyumun kemik kırılmalarına sebep olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla batısı çok bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 31, Çanakkale 34, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 38, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35 derece, Antalya 34, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 30, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 33 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 29, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize 26, Samsun 27, Sinop 28, Tokat 33 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 25, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 34, Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 37 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Milletimizi layık olduğu mutlu ve müreffeh yarınlara ulaştırmakta kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme her alanda sağlam bir zemine oturmuştur. Bu sağlam zemin üzerinde Türkiye Yüzyılının inşası da başlamıştır. Türkiye Yüzyılının inşası mutlaka gerçekleştirilecek. Ülkemizi bir dünya devi yapma iddiamıza her gün biraz daha yaklaşacağız, dedi. Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık istikbali yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz. Bütün tahriklere rağmen, bütün engellemelere rağmen eğilmeden, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz ifadelerini kullandı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Kararını açıklayan Anadolu 16. Asya Ceza Mahkemesi İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca kamu personeli seçme sınavı KPSS alan bilgisi oturumları bu hafta sonu yapılacak. KPSS lisans alan bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerinden oluşan birinci oturumu saat 10.15'te, hukuk, iktisat ve maliyeden oluşan ikinci oturumu öğleden sonra saat 14.45'te başlayacak. Her iki oturumda da adaylara 150 dakika süre verilecek. KPSS lisans alan bilgisinin işletme, muhasebe, istatistikten oluşan üçüncü oturumuysa 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 160 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları ise 7 Ekim'de açıklanacak. Açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün ve yarın açık olacak. Suriye'nin başkenti Şam'da, kırsalda Katna bölgesindeki Devrik Esed rejiminin askeri karargahında bir kuyunun içinde toplu mezar bulundu. Suriye Ulusal Kayıp Hareketi'nden yapılan açıklamada, çok sayıda insana ait olduğu değerlendirilen kalıntıların kimliklerini belirlemek ve kayıpların akıbetini ortaya çıkarmak üzere belgelenerek muhafaza altına alındığı belirtildi. Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Java Adası'nın kuzeydoğusundaki Teluk Naga bölgesi yakınları olduğu, yaklaşık 358 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Ve spor, Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında konuk ettiği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Böylece ligde üst üste 3. galibiyetini alan sayı siyah beyazlı ekip 9 puanın sahibi oldu. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 5. ve son ayağı bugün Meksika'da başlıyor. Saltillo kentinin ev sahipliğinde bugün ve yarın gerçekleştirilecek turnuvada Türkiye milli takımın 4 sporcu temsil edecek. Okçuluk Dünya Kupası'nın final etabında Türk sporculardan erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer, kadınlar klasik yayda Elif Berra Gökkır, kadınlar makaralı yay kategorisinde ise Hazal Burun mücadele edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55 ila 57. kilometrelerinde Trabzon şehir geçişi Eski Çimento Fabrikası mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle her iki yönde sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız başladı. Bugün 12 Eylül Cumartesi, saatlerimiz 8.16'yı gösteriyor. Saatler onu gösterene dek basında gündem programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Telefon bağlantılarımızda da meteoroloji bölge müdürlüklerimizden bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızla gerçekleştireceğimiz bağlantılarımızla son hava tahminlerini alacağız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim, güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Programımıza Milliyet gazetesinden haberlerle başlayalım. Yeni kriz Babül Mendeb şeklinde başlık var bugün gazetenin manşetinde. İran destekli Husilerin Hürmüz'e alternatif olarak kullanılan Babül Mendeb boğazında kontrolü fiilen ele geçirmesi büyük endişe yarattı. Başlığı manşet haberinin paylaştık alt başlığıyla birlikte. İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini aldıktan sonra detayları aktaracağız. Günün ilk bağlantısında uzmanımız Sayın Barış Uzun hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın. İzmir'den saygılı sevgilerimi sunuyoruz size, dinleyenlerimize.
0: Bir mukabele. Çok teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım İzmir ve çevresi için.
1: Bölgemizin bugün için az mutlu açık olarak geçecek. Hava sıcaklıklarının önemli değişiklik beklemiyoruz düne nazaran. Kuzeyli yönlerden sabah saatlerinde hafif, öğle saatlerinden itibaren ise orta kuvvetli rüzgar bekliyoruz. İl merkezlerimizde bugün için tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. İzmir 32, Çanakkale 34, Manisa 37, Aydın 38, Balıkesir'de ise günün en yüksek sıcaklığının 34 dereceye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ege Denizi'nde de yine az mutlu açık hava bekliyoruz. Sabah saatlerinde hafif 2 ila 4 bofor kuzeyli yönlerden rüzgar bekliyoruz. Öğle saatlerinden sonra kısmen bir artış var. Rüzgarın hızında 3 ila 5 bofora kadar çıkacak. Dalga yüksekliği genel olarak sabah saatlerinden yarım ila 1 metre. Öğle

0: Daha sonra ise yarım ila 1,5 metre dolayında olacak. Görüş mesafesi ise 10 kilometrenin üzerinde. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size. Ekip arkadaşlarınızla birlikte Barış Bey. İyi günler. İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini uzmanlarımızdan Sayın Barış Uzun bizlerle paylaştı. Milliyet gazetesinden haber paylaşıyoruz. Manşet haberini aktarıyorduk. Devam edelim. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında batı sahilinde yaşanan çatışmalar Babülmendeb Boğazı ile Kızıldeniz'in güvenliğine yönelik endişeleri arttırdı. Babülmendeb'e ilerleyen Husiler Zukar Adası'nın yanı sıra Meyun Adası'nı da ele geçirirken ticari gemi geçişleri kritik seviyelere geriledi. Bölgede karşı operasyon başlatan hükümet güçlerinin başarılı olamadığı ve geri püskürtüldüğü açıklandı. Meyun, Kızıldeniz girişindeki konumu sebebiyle deniz trafiği açısından son derece önemli bir nokta. Husilerin söz konusu adayı ele geçirmesi, Babülmendeb Boğazı'nı kontrol altına almaları anlamına geliyor. Alt başlıklar var. Detaylarını Adana ve çevresi için son tahminleri aldıktan sonra aktaracağız. Bu kez hattımızda uzmanımız Sayın Ali Çakır var. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
1: Bölgeniz için son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden.
2: Tabii. Bugün için bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esecek. Bölgedeki merkezlerimizin gün içerisinde beklediği hava durumu ile en yüksek sıcaklıkları şöyle. Adana parçalı ve az bulutlu 35, Mersin parçalı ve az bulutlu 32, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 37, Osmaniye az bulutlu ve açık 33, Gaziantep az bulutlu ve açık 35, Kilis az bulutlu ve açık 35, Hatay az bulutlu ve açık 31 derece. Aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar hocam.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Ali Bey. İyi günler efendim. Adana ve çevresi için son tahminleri aldık. Manşet haberini paylaşıyoruz alt başlıklarla. Hürmüz Boğazı fiilen kapatıldığından beri başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok bölge ülkesi petrol ihracatı için Kızıldeniz'e bağımlı hale geldi. Bu deniz yolunun güvenliği için Babülmendeb Boğazı hayati önem taşıyor. Şimdi ne olacak sorusu var. Detayı ise şöyle: dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan eden Husilerin Babülmendeb'de tam hakimiyet kurması, Körfez'deki petrol üreticilerini ana sevkiyat rotalarından tamamen yalıtma riski taşıyor. Hürmüz Boğazı'nın hemen karşı tarafında yer alan bu su yolu, çifte boğaz riskiyle küresel enerji piyasalarını tehdit ediyor. Petrol boru hattını vurdular. Bir diğer alt başlık, Suudi Arabistan'daki bir petrol boru hattı sisteminin hedef alındığı ileri sürüldü. Doğu Batı boru hattının Yemen'deki Husilerden gelen saldırıların ardından tedbiren kapatıldığı duyuruldu. Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Ali El Suud'la telefonda görüştü. Görüşmede son saldırıların ele alındığı vurgulandı. Cephe siyaseti bitmeli sözleri var bir haberin başlığında. Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci yolunda sabırla ilerleneceği mesajını veren Erdoğan, "Tarih bizden bunu bekliyor," dedi Erdoğan. "Cephe siyasetinden de kurtulmalıyız. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyaç var," ifadelerini kullandı. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda ekonomi sunumu şeklinde veriliyor bir haberin başlığı. Önceki gün yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda gündem ekonomi oldu. Edinilen bilgiye göre Hazine Bakanı Şimşek'in sunum yaptığı toplantıda 60 yaş üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik konut ve gıda desteği sağlanması yönündeki öneri dikkat çekti. Aselsan'dan güdümlü yanıt. Aselsan geliştirdiği güdüm sistemleriyle modern harp sahasında ortaya çıkan tehditleri ve karşı tedbirleri aşabilecek teknolojilere imza atıyor. Lazer güdüm kiti LGK, hassas güdüm kiti gözde hedeflere karşı yüksek hassasiyette angajman sağlarken, tolum derin taarruz mühimmat ailesi kızılötesi arayıcı başlığıyla gece gündüz operasyonlarında yüksek etkinlik sağlıyor. Hedefe tam isabet alt başlık Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, insansız hava aracı 300 personik balistik füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde hedefi tam isabetle vurdu deniyor haberde. Iğdır'dan acı haber. Iğdır'ın Aralık ilçesinde devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sözleşmeli er Ziya Koparan şehit oldu. İki asker yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alınırken şehit Koparan'ın ailesinin yaşadığı Tekirdağ Çerkezköy'deki apartmana Türk bayrağı asıldı. Milli Savunma Bakanı Güler, kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet dilerim ifadelerini kullandı. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizler de devam ediyoruz bir başka haberle. Biz bugünden seçime hazırız sözleri var başlıkta. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ta Sultan Alparslan Camii'nde cuma namazını kıldı. Partililerle Faik Bey Caddesi'ne geçen Özel, ziyaret ettiği esnafın taleplerini ve sorunlarını dinledi. Özel, biz bugünden seçime hazırız, dünden razıyız, uzun süredir milletin sandık talebini dile getiriyoruz, dedi. CHP Grup Başkanı Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir ziyaretine katılmamasına ilişkin benim için büyük hayal kırıklığıdır. CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum, dedi. Yavaş, hayal kırıklığı başlığı altında paylaşılıyor haber sevgili dinleyenlerimiz. Evet, diğer başlıkları da göz atacağız. İstanbul'a gidelim. Bakalım trafikte şu dakikalarda durum nasıl? Köprülerde yoğunluk görünmüyor İstanbul'da. Otogar bağlantı yolu Esenler Caddesi, Hal Otogar Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 10 dakika yolculuk süresi. Baraj yolu Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi, Kazasker'den Yavuz Selim Köprüsü'ne kadar 10 dakikada gidiliyor. Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetinemeç Bulvarı, Söğütlü Çeşme'den Bostancı'ya kadar, Şemsettin Günaltay Caddesi, Minibüs yolu Bağdat Caddesi, Erenköy'den İdeal Tepe'ye kadar yaklaşık 15 dakika yolculuk süreleri sevgili dinleyenler. Bağdat Caddesi'nde Suadiye'den Söğütlü Çeşme'ye kadar, Kuleli Caddesi, Vaniköy Caddesi, Kandilli Caddesi, Kandilli Göksu Caddesi, Cuma Yolu Caddesi, Çengelköy'den Anadolu Hisarı'na kadar 10 dakikada gidiliyor. Bağdat Caddesi, Minibüs Yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi, İdeal Tepe'den Ataşehir Yol Ayrımı'na kadar yaklaşık 15 dakikada kat ediliyor güzergah. Diğer yollarda süreler 5-6 dakikanın altında görünüyor İstanbul'da bugün sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte kolaylıklar diliyoruz. Milliyet gazetesinden haberlerle devam edelim. Yine savaşın sonu seçime bağlı deniyor bir başlıkta. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da ülkede düzenlenecek kongre ara seçimleri nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını iddia etti. Trump, savaşın seçimlerden sonra, belki de seçimlerden hemen önce bitebileceğini öne sürerek, İran için zor idare ediyor, başları büyük belada ifadelerini kullandı. Logonun üzerinden paylaşalım haber. 32 yıllık intikam başlığı var. Prenses Diana'nın 1994'te eşi Prens Charles'ın sadakatsizliğini açıkladığı gece giydiği siyah elbise 9 Aralık'ta Sotheby's tarafından satışa sunulacak. Moda tarihine geçen tasarımın 220 bin sterline, yaklaşık 14,4 milyon lira alıcı bulması bekleniyor sevgili dinleyenlerimiz. Spor haberleri var. İsmail Kartal geri döndü. Fenerbahçe-Roma maçından sonra istifa eden teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu resmen duyurdu. Sportif direktörü Oğuz Çetin'in tüm çabalarına rağmen geri adım atmayan Kartal, Başkan Yıldırım'la yaptığı yüz yüze görüşmenin ardından görevine dönme kararı aldı. Son bir spor haberi paylaşalım. Beşiktaş zirveye kuruldu. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş, evinde ağırladığı Erzurumspor'u rahat geçti. Devreyi Emirhan ve Trossard'ın golleriyle 2-0 önde bitiren siyah beyazlılar, 81'de İlhan Fakıl'ın attığı golle farka koştu. Kartal maç fazlasıyla liderliğe yükseldi deniyor haberde. Sevgili dinleyenlerimiz. Evet, spor haberleriyle noktaladık Milliyet gazetesini. Samsun ve çevresi için son değerlendirmeleri, hava tahminlerini alacağız. 10. bölgemizden uzmanımız Sayın Fadime Bayalan hattımızda. Günaydın efendim.
3: Günaydın Nurşah Hanım. İyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeler neler? Dinleyenlerimize aktarırsanız seviniriz.
3: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günlük yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle olacak: Samsun 27 derece, Sinop 28 derece, Ordu 26 derece, Çorum 31 derece, Kastamonu, Tokat ve Amasya ise 33 derece olarak tahmin ediliyor. Son olarak bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz su sıcaklıkları ise Ordu 23 derece, Sinop 24 derece, Samsun'da 25 derece olarak ölçülmüştür. Aktaracaklarımız şimdilik bölgemizden bu yöndedir efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz bizler de. Mesai arkadaşlarınızla birlikte iyi çalışmalar diliyoruz size Fadime Hanım. Samsun ve çevresi için son tahminler böyleydi. Bir şarkı arası verelim, ardından gazetelerden başlıklarla basına gündem devam edecek.

0: sevgili dinleyenlerimiz, bir şarkı arasının ardından basında gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sabah gazetesinden paylaşacağız haberler ama öncesinde İstanbul ve çevresi için hava tahminlerini alalım. Uzmanımız Sayın Nedret İrem Yılmaz bizlerle. Günaydın efendim.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeler neler dinleyenlerimizle paylaşırsanız seviniriz.
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz ve çevresinin parçalı ve az bulutlu, zaman zaman batısının çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyoruz. Rüzgarımız doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesini bekliyoruz. Herhangi bir güncel meteorolojik uyarımız bulunmamaktadır. İstanbul ve çevre illerdeki hava tahmin beklentilerimiz şu şekilde. İstanbul parçalı ve az bulutlu, maksimum minimum en yüksek sıcaklık 30 derece. Kocaeli parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32 derece. Sakarya parçalı az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31 derece. Edirne parçalı ve az bulutlu, zaman zaman çok bulutlu, en yüksek sıcaklığı 34 derece. Tekirdağ parçalı ve az bulutlu, 27 derece. Kırklareli parçalı ve az bulutlu, zaman zaman çok bulutlu, 33 derece. Yalova parçalı ve az bulutlu, 28 derece. Denizlerde hava tahminimiz şu şekilde. Herhangi bir fırtına beklentimiz yok. Sinop, İğneada hattı, Batı Karadeniz civarında hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Marmara Denizi'nde ise hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yarım ila 1,5 metre, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz ekip arkadaşlarınıza. İyi günler, hoşça kalın. Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Basında gündem programımızda Sabah gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Gazetenin manşetinde kalbi millet için çarpan yorulmaz sözleri var bugün. Türkiye için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, kalbi bu ülke, bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz, duraksamıyoruz diyor ve şöyle devam ediyor konuşmasına. Sadece vazifemizi yapıyor, aşkla hizmet ediyoruz. Bu can, bu tende oldukça koşturmaya devam edeceğiz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umuduyuz. Gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Muhalefetin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Ne aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı değiliz. Bu kardeşinizin gündeminde eser hizmeti, siyaseti, 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var. Gündemimizde ülkemizi etrafında ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var diyor Erdoğan. Rize'ye 10 milyar liralık yatırım başlığı altında da veriliyor açıklamalar. Baba Ocağı Rize'de coşkulu bir kalabalığa seslenen Erdoğan 26 projenin açılışını yaptı. 3 yeni yatırımın da temellerini attı. Açıklamaları da burada yapmış sevgili dinleyenler. Adli tıpa giren hırsız doku örneklerini çaldı. MİT eski müşaviri Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünde organize bir şüphe ağı ortaya çıktı. Kozinoğlu dosyasının 15 yıl sonra açılmasıyla başlatılan soruşturmada gözler adli tıpa çevrildi. Kozinoğlu'nun doku örneklerinin gönderildiği kurumda 10 gün sonra şüpheli bir hırsızlık olayı yaşandı. İki cüzdan çalındı diye geçiştirilen olay delil karartma şüphesini akıllara getirdi. Dosyayı kapatan savcının FETÖ'cü çıkması da okları hain örgütün üzerine çekti. Sevgili dinleyenler, sabahın özel haberi 13. sayfada veriliyor bugün detayları. Türkiye emanetlerini gözyaşlarıyla teslim etti. Suriye'de savaşın en büyük mağduru öksüz ve yetim kalan çocuklardı. Türkiye binlercesine sahip çıktı. Türk milletine emanet bu çocuklardan 7'si Suriye devletine, ardından ailelerine teslim edildi. Aile Bakanı Göktaş'la bu duygusal veda ve kavuşmaya tanıklık ettik diyor yazısında Okan Müderrisoğlu 4. sayfada veriliyor. Detaylar bugün sabah gazetesinde. 1 milyon rüşvet ver, 7 milyonunu al bir diğer başlık. İmamoğlu suç örgütü davasının tutuksuz sanığı Baydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet çarkını tek tek anlattı. 2024'te 7 milyon lira hak edişini almak için Ağaç Anonim Şirketi'ne gittiğini belirten Baydemir, ödeme yapmak için benden 1 milyon lira rüşvet istediler dedi. İmamoğlu'na Şadi Yazıcı'ya hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası iki haberde 12. sayfada veriliyor bugün sabah gazetesinde. Sevgili dinleyenlerimiz, Van Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze telefonla bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Gamze Deniz'den alacağız son hava tahminlerini. Günaydın efendim.
2: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Bölgeniz için söz sizde Gamze Hanım.
2: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 24, Van 25, Muş 30 ve Hakkari'de 28 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. Yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyi çalışmalar diliyoruz Gamze Hanım. İyi günler. Sevgili dinleyenlerimiz, Van ve çevresine dair son hava tahminlerini aldık. Sabah gazetesinden paylaşalım haber. Tankların ezdiği hayatlar başlığıyla veriliyor. Paylaşacağımız haber, milli iradenin tanklarla susturulduğu 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. O karanlık günlerde yaşananlar film senaryosu değildi. Cuntanın çıkardığı ağır faturayı büyük travma yaşayan milletimiz acı şekilde ödedi. Meclis kapatıldı, partiler tasfiye edildi. Liderler sürgüne gönderildi, yargılandı. 517 idam kararı verildi. Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu, sol görüşlü Erdal Eren gibi gençlerin aralarında olduğu 50 kişi dar ağacına gönderildi. 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bini yargılandı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı sevgili dinleyenler. 12 Eylül 1980 sabahı Türkiye demokrasinin askıya alındığı ve insan hakları açısından derin yaraların açıldığı bir döneme uyandığı deniyor. Evet, resmi ücret 48 bin lira, istenen 140 bin lira, okul servislerinde tarife var, uyan yok. Detayları 5. sayfada bugün sabah gazetesinde. Ezgi Apartmanı davasında vicdan sızlatan tahliye 35 deprem kurbanı için 876 yılla yargılanıyorlardı. 3. sayfada veriliyor detayları kararın sevgili dinleyenlerimiz. Iğdır'a uzanıyoruz şimdi. Uzmanlarımızdan Sayın Gülçin Çetin'den alalım son hava tahminlerini bu bölge için. Günaydın efendim.
3: Günaydın Nurşen.
0: Bölgenizde hava nasıl olacak? Söz sizde.
3: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, Ağrı'nın güney kesimlerinde hafif sağanak yağışlı olacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgar Iğdır'da doğulu, Kars ve Ağrı'da kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Iğdır 31, Kars 25, Ağrı 29 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
3: İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Sağolunuz efendim. İyi günler. Iğdır, Ağrı ve Kars için son tahminleri aldık. Sabah gazetesinden son bir haberi paylaşalım. Kartal'dan güç gösterisi. Beşiktaş evinde Erzurum Spor'u farklı yendi. Golleri Emirhan, Trossard ve İlhan attı. Siyah beyazlar maç fazlasıyla liderliğe yükseldi sevgili dinleyenlerimiz. Orkun Kökçü Emirhan'a asist yaptı. Trossard ise Beşiktaş'taki ilk golünü attı bilgisi veriliyor haberde. İsmail Kartal istifadan vazgeçti, Aziz Yıldırım yüz yüze ikna etti başlığı da var spor sayfasında, yer buluyor detaylar. Sabah gazetesinden haberleri aktarmış olduk. Ankaralı dinleyenlerimiz için trafiğe göz atalım. Şu dakikalarda hafta sonu olması nedeniyle Ankara'da fazla yoğunluk yok. 2452. cadde, 1859. cadde, Beytepe yolu, Ümitköy kavşağından Migros kavşağına kadar. 1859. cadde Beytepe yolu, 2452. cadde Migros kavşağından Ümitköy kavşağına kadar 15 dakika yolculuk süreleri. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar yaklaşık 15 dakikada kat ediliyor güzergah. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, Batıkent Bulvarı Şaşmaz kavşağından Batıkent Umut yolu sitesine kadar, Ayaş yolu Harika Kalar Diyarı kavşağından Optimum'a kadar, Dikmen Caddesi Polis Evi'nden Cevizlidere Caddesi girişine kadar, aynı caddede aksi istikamette Cevizlidere Caddesi girişinden Polis Evi'ne kadar, Etlik Caddesi'nde Gata'dan Keçiören Ayvalı Pazar yerine kadar yolculuk süreleri yaklaşık 10 dakika. Yozgat Bulvarı Etlik Caddesi Seyitler kavşağından Etlik Polikliniği kavşağına kadar da yaklaşık 10 dakikada gidiliyor. Ankara'da diğer yollarda ortalama süreler 5-6 dakikanın altında. Sizlere trafikte kolaylıklar diliyoruz. Bir şarkı dinleyelim. Ardından spor severler için Fotomaç gazetesiyle basında gündem programımız devam edecek. Müzik

0: sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda spor severler için Fotomaç gazetesinden paylaşalım haberler. Turbo Kartal başlığını atmış büyük puntoyla bugün gazete Beşiktaş Erzurumspor'u çok rahat yendi. 3'te 3 yaparak seriye bağlayan siyah beyazlı takım maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Geçen hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Kara Kartal Erzurumspor karşısında da hata yapmadı. 3-0. Müthiş taraftarının desteğiyle maça hızlı başlayan Beşiktaş 21. dakikada Emirhan Topçu'nun kafa golüyle öne geçti. 27'de gol siftahı yapan Trossard farkı 2'ye çıkardı. 81'de İlhan Fakılı sonucu ilan eden golü attı. Skor 3-0. 52'de Trossard ve 56'da Çerni'nin attığı gollerse iptal edildi. 90 dakika boyunca tek kale oynayan Erzurumspor'a nefesi aldırmayan siyah beyazlı takım tarihi bir farkı kaçırdı. 3'te 3 yapan ve maç fazlasıyla Trendyol Süper Lig'de liderliği ele geçiren Kara Kartal Marsilya karşılaşması öncesi moral depoladı. Öğlen dönmem, akşam devam şeklinde bir başlık var. Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal Roma maçının ardından istifa etmiş. Başkan Aziz Yıldırım ise bir yere gidemez demişti. 65 yaşındaki hoca dün takımın saat 12'deki idmanına çıkmadı. Bunun üzerine futbol direktörü Oğuz Çetin Kartal'la görüşmek üzere evine gitti. İkili arasında 2 saatlik görüşme gerçekleşti. Daha sonra Kartal kulüp binasına gelerek Başkan Aziz Yıldırım'la bir araya geldi. Ardından Fenerbahçe akşam saatlerinde İsmail Kartal görevinin başındadır. Yarın yani bugün için idmana çıkacaktır açıklamasıyla yola devam edileceğini resmen açıkladı. Evet, yine kazandı bir başlık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı basketbol maçını yine kazandı başlığıyla sanal medya hesabından yayınladı deniyor haberin detayında. Fırtına İlk peşinde Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında bugün Konya ile karşı karşıya gelecek. Fırtına rakibini yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı planlıyor. Saat 20'de Medaş stadında oynanacak maç. Hakem Reşat Onur Coşkun Seyis görev yapacak. beIN Sports'tan yayınlanacak maç verilen bilgiye göre sevgili dinleyenlerimiz. Konya ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Uzmanlarımızdan Sayın Yıldıray Sakı hattımızda. Günaydın efendim.
1: Günaydın.
0: Bölgeniz için söz sizde Yıldıray Bey.
1: Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 32, Aksaray, Karaman ve Niğde'de ise 31 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumuna dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Size ve tüm dinleyenlere iyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Güzel dilekleriniz için iyi çalışmalar diliyoruz. Ekip arkadaşlarınızla birlikte Yıldıray Bey. İyi günler. Konya ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Uzmanlarımızdan Sayın Yıldıray Sak'a paylaştığı bilgileri Fotomaç gazetesinden son bir haberi aktaralım. Aslan Camavinga planı şeklinde, Aslan'ın Camavinga planı şeklinde veriliyor haber. Devre arası transferlerini planlayan Galatasaray, orta saha için Real Madrid takımından Eduardo Camavinga'yı ilk sırada tutuyor. 23 yaşındaki Fransız futbolcu çok yakından izleniyor sevgili dinleyenlerimiz. Fotomaç gazetesiyle basına gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat başı haberlerimizin ardından programımız devam edecek. Bizlerden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla batısı çok bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 31, Çanakkale 34, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 38, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35 derece, Antalya 34, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 30, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 33 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 29, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize 26, Samsun 27, Sinop 28, Tokat 33 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 25, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 34, Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 37 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği gece 12'ye kadar 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik periyotta görüş mesafesi ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Milletimize layık olduğu mutlu ve müreffeh yarınlara ulaştırmakta kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme, her alanda sağlam bir zemine oturmuştur. Bu sağlam zemin üzerinde Türkiye Yüzyılının inşası da başlamıştır. Türkiye Yüzyılının inşası mutlaka gerçekleştirilecek. Ülkemizi bir dünya devi yapma iddiamıza her gün biraz daha yaklaşacağız, dedi. Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık istikbali yürümemize, set çekilmesine izin vermeyiz. Bütün tahriklere rağmen, bütün engellemelere rağmen, eğilmeden, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz, ifadelerini kullandı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Kararını açıklayan Anadolu 16. Asya Ceza Mahkemesi İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca kamu personeli seçme sınavı KPSS alan bilgisi oturumları bu hafta sonu yapılacak. KPSS lisans alan bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerinden oluşan birinci oturumu saat 10.15'te, hukuk, iktisat ve maliyeden oluşan ikinci oturumu öğleden sonra saat 14.45'te başlayacak. Her iki oturumda da adaylara 150 dakika süre verilecek. KPSS lisans alan bilgisinin işletme, muhasebe, istatistikten oluşan üçüncü oturumuysa 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 160 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları ise 7 Ekim'de açıklanacak. Açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün ve yarın açık olacak. Suriye'nin başkenti Şam'da, kırsalda Katna bölgesindeki Devrik Esed rejiminin askeri karargahında bir kuyunun içinde toplu mezar bulundu. Suriye Ulusal Kayıp Hareketi'nden yapılan açıklamada, çok sayıda insana ait olduğu değerlendirilen kalıntıların kimliklerini belirlemek ve kayıpların akıbetini ortaya çıkarmak üzere belgelenerek muhafaza altına alındığı belirtildi. Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Java Adası'nın kuzeydoğusundaki Teluk Naga bölgesi yakınları olduğu, yaklaşık 358 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Ve spor, Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında konuk ettiği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Böylece ligde üst üste 3. galibiyetini alan siyah beyazlı ekip 9 puanın sahibi oldu. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 5. ve son ayağı bugün Meksika'da başlıyor. Saltillo kentinin ev sahipliğinde bugün ve yarın gerçekleştirilecek turnuvada Türkiye milli takımın 4 sporcu temsil edecek. Okçuluk Dünya Kupası'nın final etabında Türk sporculardan erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer, kadınlar klasik yayda Elif Berra Gökkır, kadınlar makaralı yay kategorisinde ise Hazal Burun mücadele edecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55 ila 57. kilometrelerinde Trabzon şehir geçişi eski çimento fabrikası mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle her iki yönde sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Saat başı haberlerimizin ardından basına gündem programımız devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Bölgelerimizle de bağlantılarımız sürecek. Programımızın ikinci bölümünde de meteoroloji bölge müdürlüklerimizden, bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alacağız. Gerçekleştireceğimiz telefon bağlantılarımızla mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Programımızın ikinci bölümünde ilk olarak tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaşalım. Bugün 12 Eylül 2025 tarihte bugün 1331'de Fransa Kralı 6. Philip Monaco'yu Grimaldi ailesine iade etti. 1847'de Meksika-Amerika Savaşı'nın bir parçası olan Chapultepec Muharebesi başladı. 1937'de Dersim İsyanı'nın lideri Seyit Rıza teslim oldu. Seyit Rıza yargılama sonucu 15 Kasım'da idam edildi. 1940'da Fransa'da 4 genç 17 bin yıllık resimlerin bulunduğu Lascaux Mağarası'nı keşfetti. 1943'te Benito Mussolini Alman komandoları tarafından Gran Sasso'da tutuklu bulunduğu otelden kurtarıldı ve uçakla Viyana'ya getirildi. 1953'te Nikita Kruşçev Sovyetler Birliği Komünist Partisi 1. Sekreterliğine seçildi. 1956'da 6-7 Eylül olayları davası başladı. 6-7 Eylül 1955'te İstanbul'da yaşayan Rum azınlığa karşı bazı basın araçları eliyle örgütlendirilmiş kitleler tarafından organize toplu saldırılar yapılmıştı. 1959'da Sovyetler Birliği Luna 2 roketini Ay'a fırlattı. 1963'te Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık antlaşması imzalandı. 1970'te Filistinli gerillalar Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Birleşik Krallık ve Almanya'ya ait 4 uçağı kaçırdılar. Gerillalar uçaklardan 3'ünü Ürdün çölünde havaya uçurdular ve yolcuları rehin aldılar. 1975'te Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Kıbrıs konusunda Türkiye aleyhine karar verdi. 1977'de 32. Uluslararası Halk Oyunları yarışması Fransa'nın Dijon kentinde yapıldı. 1980'de

0: 12 Eylül darbesi yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, kuvvet komutanları ve jandarma genel komutanından oluşan Milli Güvenlik Konseyi'nin liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından emir komuta zincirine uyularak yönetime el koyuldu. 1990'da Ebru sanatçısı Mustafa Düzgünman vefat etti. 1996'da Ankara'nın Batıkent semtinde meydana gelen bombalı saldırıda Ankara'nın Beypazarı kütüğüne kayıtlı Serkan Geniş olay sırasında yaşamını yitirdi. 2006'da Diyarbakır'ın Bağlar beldesinde meydana gelen bombalı saldırıda 8'i çocuk olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. 2010'da anayasa değişikliği ile ilgili olarak anayasa değişikliği referandumu yapıldı. Sandıktan sonuç olarak evet kararı çıktı. 2020'de Giresun'un Görele ilçesi Derekuşçulu köyünde doğmuş kemençe ustası ve sanatçısı Katip Şadi vefat etti. Ve son olarak 2021'de Sibirya Havacılık Hafif Havacılık Uçuşu 51 Kazakinskoy Havalimanı'ndaki pistin yakınında düştü. 4 kişi yaşamını yitirdi sevgili dinleyenler. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktardık. Elazığ ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın Ayhan Çoban'a kulak veriyoruz bu bölge için. Günaydın efendim.
1: Günaydın, teşekkür ederim.
0: Sözü size bırakalım bölgeniz için Ayhan Bey.
1: Sağ olun. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bugünün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ, Malatya ve Tunceli'de 34 derece, Bingöl'de 33 derece, Adıyaman'da 37 derece olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyorum Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Ekip olarak kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. İyi günler efendim. Elazığ ve çevresi için son tahminleri almış olduk. Akşam gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Ezgi bir kez daha yıkıldı başlığı var bugün gazetenin manşetinde. Asrın felaketinde 35 kişinin öldüğü Ezgi apartmanının altındaki kolonları kestikleri için yargılanan pastaneciler 8'er yıla çarptırıldı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi kolonları kestikleri iddiasıyla olası kastan 876 şar yıl hapisleri istenen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e bilinçli taksirden 8'er yıl hapis cezası verdi. Haklarında yakalama kararı çıkarılınca kaçan ve 2 yıl sonra Ankara'da yakalanan sanıklar haftada 2 gün imza ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Mahkeme savcılığın kararına itirazını da reddetti. Fenli mesul Mehmet Tekin'le belediye çalışanları 4 yıl 5 ayla 6 yıl 8 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Tasarımcılar da beraat etti. Mahkemeye sanıklardan çok geldim. Alt başlık oğlu, gelini ve 6 aylık torununu depremde kaybeden Nurgül Göksu. Ben adliyeye sanıklardan daha çok geldim. Onlar 700 gün firariydi. Biz her duruşmaya katıldık diyerek karara tepki gösterdi. Ülkemizi ateş çemberinden koruyoruz sözleri var bir haberin başlığında. Başkan Erdoğan Rize'de toplam yatırım bedeli 10 milyar lirayı bulan aralarında Millet Bahçesi ve Kültür Sokağı'nın da olduğu projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Gelecek nesillere de sorumluyuz dedi. Başkaları milletin taleplerine kulak tıkar, kavga eder. Ama bizim böyle lüksümüz yok. Muhalefetin ne dediğiyle ilgilenmiyoruz. Gündemimizde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden korumak var. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangadan kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu iyi biliyoruz. Ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız diyor. Erdoğan'ın basket oynadığı görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldığı bilgisi de veriliyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Türk dünyasına Türkpol önerisi İçişleri Bakanı Çiftçi, Astana'da Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri Türkpol kurulmasına teklif etti. Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında ilk adım olarak Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde suçla mücadele konseyinin oluşturulması ortak bildiriye girdi. Konseyin kurucu anlaşmasının Ekim'de Ankara'da Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde imzalanması hedefleniyor. Ankara ve çevresi için son hava tahminlerinde sıra bilgileri uzmanımız Sayın Ali Dokuyucu'dan alacağız. Günaydın efendim.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyor. Bölgemiz için son hava tahminlerini rica ediyoruz sizden Ali Bey.
2: Tabii ki bölge genelinin az bulutlu açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı genellikle önemli bir değişiklik beklenmiyor hava sıcaklıklarında. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir. Ankara 32, Çankırı 34, Kırıkkale 32, Bolu 30, Zonguldak 24, Düzce 29, Bartın 29, Karabük ise 33 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de. Ali Bey, iyi günler. Uzmanlarımızdan Sayın Ali Dokuyucu'dan aldık son hava tahminlerini. Bölgemiz Ankara ve çevresi için devam edelim. Akşam gazetesinden haberlerle. İzmir'de rüşvet gözaltısı, İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı. Sevgili kadrosu kurmuş bir diğer başlık, CHP'li eski Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi GÇ ile yakınlarını belediye kadrosuna aldığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir sonraki PISA değerlendirmesi 2029'da. Asıl hedefimiz OECD ülkeleri içinde ilk 5'te yer almak ve kalıcı olmak dedi. PISA'da hedef ilk 5 başlığı altında paylaşılıyor haber akşam gazetesinde. Minibüste POS dönemi, İstanbul'da bazı minibüslere POS cihazı konuldu. Yolcular ücretlerini kredi kartı üzerinden ödeyebilecek sevgili dinleyenlerimiz. Tarihin karanlık sayfası 12 Eylül başlığı da var. Bugün akşam gazetesinin birinci sayfasında millet iradesine vurulan 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Dönemin mağdurları yıllar sonra hala o acı izleri taşıyor. 14. sayfada veriliyor bu haberin detayları. 25 yıl sonra 11 Eylül itirafı Bin Laden vuracak başlığı var. CIA 11 Eylül saldırılarından önce Clinton ve Bush'u uyardığı belgeleri yayınladı. Bin Laden uçakla bir şehrimizi vurabilir diyor uyarıda CIA. Soykırımın belgesine saygı duruşu Venedik'te 25 dakika ayakta alkışlandı şeklinde veriliyor başlık ikinci sayfada detaylar. Logonun üzerinden paylaşalım haberler akşam gazetesinden. Çocuklu aileye geniş daire, İstanbul'da kiralık sosyal konut projesinde çocuklu ailelere 3+1 ve 4+1 evler tahsis edilecek. Daha önce TOKİ ile sözleşme imzalamayanlar ve son 5 yılda konut alıp satmayanlar da başvurabilecek yapılan açıklamaya göre sevgili dinleyenlerimiz. Ölümcül tehlike yapay zeka. Yapay zeka şirketi Anthropic bazı modellerinin aşırı tehlikeli kullanıldığını açıkladı. Ateşli silahlar, füzeler ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesinde kullanıldı. Biyolojik silah üretimi çalışmaları fark edilen bir kullanıcı engellendi. Genetiği değiştirilmiş virüs üretimine ilişkin fon için hibe başvurusu fark edildi. Bazı kullanıcılar yabancı hükümet ağlarında keşif faaliyetleri yürüttü. Okul servislerinin zammı limiti aştı başlığı da veriliyor akşam gazetesinde merak eden ebeveynler için 4. sayfada detaylar Akşam Gazetesi'nde. Spor haberi: Beşiktaş çok güçlü, skor 3-0. Beşiktaş geçen hafta Fenerbahçe zaferinin ardından evinde Erzurum'u 3 golle geçti. Sevgili dinleyenlerimiz, Fener'de Kartal muamması. Roma maçı sonrası istifa eden İsmail Kartal kararından dönmedi. Fenerbahçe görevinin başında dedi habere göre. Spor haberleriyle noktaladık Akşam Gazetesi'ni. Antalya'ya uzanıyoruz. Uzmanlarımızdan Sayın Özlem Çiçek'ten alacağız son hava tahminlerini bu bölge için. Günaydın efendim.
3: Günaydın Nurşen Hanım.
0: Son değerlendirmeler neler, bizlere aktarırsanız seviniriz Özlem Hanım.
3: Hemen aktarıyorum efendim. Bölgemizde bugün akşama kadar havanın az bulutlu ve açık geçmesini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklarda sahil kesimlerinde 1 ila 3 derece artış bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı, öğle saatleri sahil kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Uyarımız: yüksek sıcaklık ve düşük nemden sahil kesimlerinde yer yer yüksek nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Merkezlerimize beklediğimiz bugünün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Antalya 34 derece, Muğla 36 derece, Isparta 34 derece, Burdur 35 derece bekleniyor. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batıdan, Kaş Anamur arasında güney ve batı, sabah ve gece saatlerinde kuzey yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Hava az bulutlu ve açık. Görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız bunlar efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz Özlem Hanım. İyi günler efendim. Antalya ve çevresi için son hava tahminlerini uzmanlarımızdan Sayın Özlem Çiçek bizlerle paylaştı. Bir şarkı arası verelim, ardından Cumhuriyet Gazetesi'nden haberlerle basına gündem programımız devam edecek. Müzik

0: sevgili dinleyenlerimiz, bir şarkı arasının ardından basını gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesinden haberleri aktarmadan önce Afyonkarahisar ve çevresi için son hava tahminlerini uzmanımız Sayın Nurullah Alkan'dan alacağız. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar Nurşen Hanım.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz bizlere Nurullah Bey?
1: Tabii ki hemen aktarayım. Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizdeki ayrıntılara bakarsak, Afyonkarahisar az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 32 derece. Uşak az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 32 derece. Denizli az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 38 derece olarak tahmin edilmektedir. Güne dair yapmış olduğumuz son değerlendirmelerimiz bu şekildedir efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Nurullah Bey.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz efendim.
0: Sağ olun efendim. İyi günler. Afyonkarahisar ve çevresi için son tahminleri aldık. Cumhuriyet gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Adım adım İstanbul Büyükşehir Belediyesi hedefi başlığıyla paylaşılıyor. Bugün manşet haberi iktidarın gözü seçimle gelen İmamoğlu'na verilen cezanın onanmasında deniyor üst başlıkta. Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik ifadelerin nedeniyle hakkında açılan davada iki kez beraat kararına karşın yeniden yargılanan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak geldi. İmamoğlu savunmasında ne böyle bir mütalaa olur ne böyle bir iddianame diyerek tepki gösterdi. Mahkemenin verdiği hükmün istinafta bozulmaması durumunda İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak kararı kesinleşecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri arasında yeniden seçime gidilecek. İktidarın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde transfer baskısını artırarak seçimle kaybettiği İstanbul'u kazanmayı amaçladığı belirtiliyor. İrem Karataş'ın kalemiyle haber 5. sayfada veriliyor bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde. Tüm Türkiye'nin partisiyiz sözleri var bir başlıkta. Halkla buluşma kapsamında dün Kars'ta ziyaretlerde bulunan yeni parti lideri Özgür Özel, biz doğusuyla batısıyla tüm Türkiye'nin partisiyiz dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağı sözleri üzerinden eleştirerek emekli açlığı atlatamıyor ki sen seçimi atlatasın diye konuştu açıklamasında. Çöpe yer aranıyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nden çıkacak radyoaktif atıkların bertarafı için tesis kurulacak. Akkuyu Nükleer Santrali ve ülke genelindeki radyoaktif atıkların Ankara Polatlı'ya taşınacağı iddiaları meclis gündemine taşındı. Vekiller yeraltı suları ve tarım toprakları için alarm verirken Enerji Bakanlığı tesisin nükleer atık değil, yakın yüzey radyoaktif atık bertaraf tesisi olacağını savundu ve İstanbul'daki atıkları da getirileceğini doğruladı. Emekçi kıyımı bir ayda 226 can, inşaat ilk sırada yer aldı. İş cinayetlerinde son 4 ayda yaşanan emekçi kıyımı kara tabloyu ortaya koydu. İSİK Meclisi raporuna göre Ağustos ayında 226, 8 ayda ise 1509 işçi yaşamdan koptu. Rapora göre 15 yılda ilk kez 4 ay üst üste 200'ün üzerinde işçi ölümü kaydedildi. Kızıldeniz'i Husi kilidi, Yemen'de İran destekli Husi milisleri, Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin elindeki stratejik Kızıldeniz liman kenti Muha'yı ele geçirdi. Böylece ticaret yolunun güney girişi olan Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolü tamamen Husilere geçti. Siyasal İslam'ın kilometre taşı başlığı var bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde. Faşist 12 Eylül darbesinin bugün 46. yıl dönümü. İdam, insan hakları ve işkence anılarından silinmezken oluşturduğu yeşil kuşak, bazı siyasal İslam rejimi ise hala sürüyor. Türk demokrasi tarihinin kanlı baltası olan darbe emekçilerin kazanımlarını sildi deniyor haberde. Aytunç Ürkmez'in haberi 4. sayfada veriliyor. Değerlendirmeleri. Okullar arası fark açılıyor. Öğrencilerin temel bilimlerdeki eğitim düzeyini ölçen PISA 2025 sonuçları, Türkiye'de okullar arası performans farkının yüksek olduğunu ortaya koydu. TEDMEM raporunda fen, matematik ve okumada artışa karşın okullar arasında ayrışma varlığını sürdürüyor denildi. Kaşif Kozinoğlu davası genişliyor. FETÖ kumpasıyla tutuklandığı cezaevinde yaşamını yitiren MİT görevlisi Kozinoğlu'nun Fethi kabri bugüne ertelendi. Ölümü şüpheli bulunan Kozinoğlu soruşturmasının yeniden açılması üzerine ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanların süresi bir gün uzatıldı. Son bir haberi paylaşalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nda ihale hanedanlığı, düşük maaşların sorumlusu olarak gösterilen TÜİK'te 522 milyon liralık 4 ihaleyi AK Parti milletvekili adayı Mehmet Kaya'nın şirketleri kazandı. Erhan Çetinkaya'nın başkanlığı döneminde yapılan ve aykırılık taşıdığı iddia edilen ihaleler meclis gündemine taşındı sevgili dinleyenlerimiz. Cumhuriyet Gazetesi'ni noktaladık bu haberle. Eskişehir'e gidiyoruz. Uzmanlarımızdan Sayın Suat Yıldırım'dan alacağız son hava tahminlerini. Günaydın efendim.
2: Günaydın Hüseyin Hanım.
0: Bölgeniz için söz sizde Suat Bey.
2: Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava şartlarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bugün il merkezlerimizde beklenen en yüksek hava şartları ise Eskişehir, Kütahya, Bilecik'te 32, Bursa'da 31 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeyi aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Mesai arkadaşlarınızla birlikte kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. İyi günler Eskişehir ve çevresi için. Son tahminler böyleydi sevgili dinleyenlerimiz. Bir şarkı dinleyelim. Sonrasında son gazetemiz Hürriyet'ten başlıklarla radyolarınızda olacağız.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Trabzon'a uzanıyoruz. Basını gündem programımızda uzmanlarımızdan Sayın İlker Yılmaz'dan alacağız son hava tahminlerini. Efendim günaydın.
1: Günaydın, merhabalar.
0: Merhaba. Neler söyleyeceksiniz bizlere bölgeniz için İlker Bey?
1: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarların doğu yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemizin merkezlerinde beklenilen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Trabzon 25, Giresun 26, Gümüşhane 32, Rize 26, Artvin 29 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu, rüzgarın doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, görüşün ise iyi olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktarıyorum, bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz İlker Bey.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağlıklı günler efendim, hoşça kalın. Trabzon ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Basında gündem programımızda Hürriyet gazetesinden paylaşalım haberler. Meclis'te Miço Show başlığı var gazetenin manşetinde bugün. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesindeki seçim öncesi Türkiye'ye en yakın ada olan Meclis'te şov yapacak. Erdoğan bir hafta önce Kaş'tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar demişti. Miçotakis dün Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre mesafedeki Meclis'e gitti. Ankara ile Atina arasında tansiyonun yeniden yükseldiği dönemdeki ziyaret adanın kuruluş yıl dönümü gerekçesiyle kurtuluş yıl dönümü gerekçesiyle yapılacak. Miçotakis 3 gün ayırdığı ziyaret kapsamında bugün önce Meclis Belediye Başkanı ile görüşecek, yarın da kurtuluş törenlerine katılacak. Meclis ile ilgili en önemli sorun deniz yetki alanlığıyla ilgili. Yunanistan, Türkiye'ye kaşla göz kadar yakın olan 12 kilometre karelik bu adanın deniz yetki alanının diğer adalarla aynı olduğunu savunuyor. Türkiye ise Meclis'in kendi büyüklüğünün binlerce katı deniz alanı yaratmasının mümkün olmayacağını savunuyor. Ziyaret bu tartışmaların gölgesinde geçecek deniyor haberde. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis adada 3 gün kalacak. Yerleşimin büyük ölçüde limanın çevresinde toplandığı bu küçücük adanın yerleşik nüfusu 500. Kaş'tan 7 dakikalık deniz yolculuğuyla ulaşılan Meclis, Türkiye'ye göz mesafesinde. Şehitlerin kanı üzerinden siyaset vicdansızlık sözleri var bir başlıkta. Rize'de toplam değeri 10 milyar lirayı bulan yatırımların açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında ise terörsüz Türkiye mesajı verdi. Bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlık. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir, diyor Erdoğan. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Erdoğan'ın kurmaylarıyla basketbol oynadığı görüntüleri yine kazandığı notuyla paylaştığı bilgisi de veriliyor haberde. Vicdanınız rahat mı sorusu var bir başlıkta. 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasından tutuklu 2 kişi 8'er yıl hapis cezasıyla tahliye edildi. Zemin kattaki pastanede kolon kestikleri iddiasıyla yargılanan tutuklu Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker için ayrı ayrı 876 yıl 6 ay hapis istenmişti. Avukat oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, kesilen kolonu kendisinin bulduğunu belirterek, "Delile rağmen bu kararı kabul etmem mümkün değil, adalet istiyorum," dedi. Pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker tahliye edildi sevgili dinleyenler. Kayseri'ye gidiyoruz. Uzmanlarımızdan Sayın Mehmet Kaçmaz'dan alacağı son hava tahminlerini bu bölge için. Günaydın efendim.
2: Günaydın.
0: Son tahminler neler? Aktarırsanız bizlere seviniriz Mehmet Bey.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrediyor, görülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif arası orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemizdekilerin hava durumunda beklentilerimiz Kayseri Alburtlu açık 31, Kırşehir Alburtlu açık 31, Nevşehir Alburtlu açık 29, Sivas Alburtlu açık 32, Yozgat Alburtlu açık 28. Tahminlerimiz kadar iyi günler ilerler.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Mehmet Bey. Sağlıklı günler. Kayseri ve çevresi için son tahminler böyleydi. Devam edelim Hürriyet gazetesinden haberlerle. Doğru ve tutarlı anlatacağım sözleri var başlıkta. Yüksek kar vaadiyle ünlü isimleri dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan hakkındaki kararın bozulması sonrası yeniden yargılanmaya başladı. Erzan savunmasında şunları söyledi: "Tekrar yargılandığım için daha inançlı ve mutluyum. Çünkü adil yargılanmamıştım. Yargılanmamışım. Söylediğim hiçbir şey itibar edilmedi. Katılanların söylediği mutlak doğru kabul edildi. O dönem yetersiz hukuk desteği vardı. Yönlendirmelerle ifade verdim. Tutarlılık ve doğrulukla anlatmak istiyorum," diyor. Arda'nın bir kuruş alacağı yok. Alt başlık Seçil Erzan, Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa bana 1000 yıl hapis verin, razıyım, dedi açıklamalarında. Mutluluk işini geride bıraktık. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ta canlı hayvan pazarında besicilerle buluştu. Kılıçdaroğlu ve mutlak butlan konuşulunca, "Biz de çok üzüldük, kızdık. O işleri arkada bıraktık, önümüze bakıyoruz. Sizin sorunları konuşalım," dedi. Burada yaptığı konuşmada sevgili dinleyenler. Hamile Nurcan'ın garip ölümü. Diyarbakır'da hamile Nurcan Akpirinç'in cesedi ailesine "burada yok" denilen evde asılı bulundu. İki çocuk annesi Nurcan Akpirinç 23 yaşındaydı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Erzurum'a gidiyoruz. Son hava tahminlerini almak için uzmanımız Sayın Sedat Orhan'dan alacağız bilgileri. Günaydın efendim.
3: Günaydın.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz bizlere Sedat Bey?
3: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 8, Erzincan 12, Ardahan 4, Bayburt 8 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 28, Erzincan 31, Ardahan 25, Bayburt 29 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Sedat Bey. Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Son bağlantımız oldu. Hürriyet gazetesinden son haberi aktaralım. İşte bu rapor korkuttu başlığıyla veriliyor haber. Yapay zeka araştırmacısı Jacob Cox'ın 10 yıla hepimizi öldürecekler diyerek istifasından 2 gün sonra çalıştığı şirket ürküten bir rapor yayımladı. Anthropic'in hazırladığı rapora göre yapay zeka Yemen'de güdümlü roket ve füze geliştirme, Rusya, Çin ve İran'da siber casusluk ve seçimler gibi etki operasyonlarında kullanıldı. Biyolojik silah geliştirilmesine katkı sağlayabilecek bir araştırmada kullanıldığı tespiti de dikkat çeken başlıklardan. İtiraf gibi rapor alt başlık Gökçe Aytulu, Anthropic'in kendini aklama çabası gibi görünen bu rapor aslında bir nevi tehdidin büyüklüğünü ortaya koyan bir itiraf. Bakın sistemimiz ne kadar güvenli derken kendi yarattığı tehdidin büyüklüğünü de kabul etmiş oldu diyor Gökçe Aytulu yazısında. Bu haberle Hürriyet gazetesiyle birlikte basını gündem programımızın sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyenlerimiz. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere. Efendim güzel bir gün ve hafta sonu diliyoruz. Bir başka basında gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 10.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla batısı çok bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 31, Çanakkale 34, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 38, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35 derece, Antalya 34, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 30, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 33 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 29, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize 26, Samsun 27, Sinop 28, Tokat 33 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 25, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 34, Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 37 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, zamanla Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer altı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batı ve orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Türkiye'nin dış politikadaki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada yaşanan gelişmeler karşısında aktif bir diplomasi yürüttüğünü, kendi güvenliği ve istikrarının yanı sıra bölgesel barışın sağlanması için de sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Bakan Fidan, Suriye'de huzur olduğu zaman Suriye'nin tamamını kastediyorum, Irak'ın tamamında huzur olduğu zaman artık bölgedeki bütün halklar, devletler yollarına barış, huzur ve kalkınma içerisinde devam edecekler. Bizim buna ihtiyacımız var, dedi. Bakan Fidan, terörist Türkiye sürecinde gelinen duruma ilişkin olarak da şiddetsiz çözümün adresi olarak meclisi ve siyasi diyalog zeminini işaret etti. Toplumsal ve siyasi sorunların terörle değil, konuşarak çözülmesi gerektiğini kaydetti. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında bugün açılacak. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine gerçekleştirilecek fethi kabir işlemiyle 2011 yılında hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amaçlanıyor. Elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. İstanbul Valiliği öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre eğitim öğretim yılı boyunca İl Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki 719 noktada 1483 ekip ve 2469 personelle okul tedbirleri uygulanacak. Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 229 okul kolluk görevlisi 239 okulda, 470 güvenlik eğitim koordinasyon görevlisi 470 okulda görevlendirilirken, okullarda giriş ve çıkış saatlerinde 578 ekip sabit olarak görev yapacak. Okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarına müdahale edebilmek için kurulan mobil okul timleri de 39 ilçede 45 ekiple görev yapacak. Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları günlük 120 noktada çocuk, asayiş, trafik önleyici, narkotik şube ve ilçe emniyet müdürlükleri personelinden oluşan 341 ekiple eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edecek. Ekipler ayrıca okul çevrelerinde bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak bulundukları mekan ve işletmelerde asayiş ve denetim uygulamalarını aralıksız sürdürecek. Jandarma ekipleri sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde trafik ve asayiş uygulaması yapacak. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de okul servislerine yönelik denetimlerine eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edecek. Özbekistan Senatosu'nda Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin Türk dünyasında kullanılan ortak alfabeye uygun hale getirilmesini öngören kanun kabul edildi. Senatoda kabul edilen kanun onaylanmak üzere Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev'e gönderildi. Yeni alfabe kanunun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından mevcut alfabenin kullanımına ilişkin geçiş süreci uygulanacak. Resmi belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarının logoları, para birimleri, tabelalar ve diğer bazı unsurlarda mevcut alfabenin kullanımına, kanunun uygulanmasına ilişkin hazırlanacak eylem planında belirlenen sürelere kadar izin verilecek. Ve spor, amirli erkek voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu ikinci maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. Romanya'nın Kaloşvar kentinde BT Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 14. etabı olan İspanya Grand Prix'si ile devam edecek. İlk defa yarışlara ev sahipliği yapacak başkent Madrid'deki 5,4 kilometrelik Madring pistinde sıralama turları bugün Türkiye saatiyle 17'de, 57 tur üzerinden yapılacak yarışsa yarın Türkiye saatiyle 16'da start alacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım onarım çalışmaları

sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 12 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Van çevreleriyle Hakkari'nin kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova çevreleri, Çanakkale, Kale, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey, Van'ın doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Adana, Mersin, Ordu çevreleri, Hatay'ın kıyı ve Samsun'un doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin, Yenişehir, Antalya, Alanya ve Muğla, Fethiye'de 30 derece. Hatay, İskenderun ve Mersin, Anamur'da 29, Antalya, Finike ve Antalya, Kaş'ta 28, İzmir, Konak, Pasaport, Mendirek, Fener'inde 27, Artvin, Hopa ve Muğla, Datça'da 26 derece. Rize, Muğla, Bodrum ve Samsun, Atakum bölgede 25, Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale, İzmir, Dikili, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Aydın, Kuşadası, Giresun, Bartın, Güney, Mendirek, Feneri, Sinop ve Tekirdağ, Süleymanpaşa'da 24 derece. Van, Gavaş, Akdamar, Feneri, Düzce, Akçakoca, Ordu, Altınordu, Kastamonu, Cide, Kuzey, Mendirek, Feneri, Trabzon, Ortahisar Havalimanı, Bitlis, Tatvan Liman, Bitlis, Adil Cevaz Liman ve Van, Tuşba Liman'da 23, Kastamonu, İnebolu'da 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. Yediden 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Bilinçliyim.
2: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
3: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
5: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
6: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Meteorolojinin sesi.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 11.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla batısı çok bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 31, Çanakkale 34, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 38, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35 derece, Antalya 34, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 30, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 33 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 29, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize 26, Samsun 27, Sinop 28, Tokat 33 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 25, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 34, Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 37 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Türkiye'nin dış politikadaki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada yaşanan gelişmeler karşısında aktif bir diplomasi yürüttüğünü, kendi güvenliği ve istikrarının yanı sıra bölgesel barışın sağlanması için de sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Bakan Fidan, Suriye'de huzur olduğu zaman Suriye'nin tamamını kastediyorum, Irak'ın tamamını huzur olduğu zaman artık bölgedeki bütün halklar, devletler yollarına barış, huzur ve kalkınma içerisinde devam edecekler. Bizim buna ihtiyacımız var, dedi. Bakan Fidan, terörist Türkiye sürecinde gelinen duruma ilişkin olarak da şiddetsiz çözümün adresi olarak meclisi ve siyasi diyalog zeminini işaret etti. Toplumsal ve siyasi sorunların terörle değil, konuşarak çözülmesi gerektiğini kaydetti. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında bugün açılacak. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine gerçekleştirilecek fethi kabir işlemiyle 2011 yılında hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amaçlanıyor. Elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. İstanbul Valiliği öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre eğitim öğretim yılı boyunca İl Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki 719 noktada 1483 ekip ve 2469 personelle okul tedbirleri uygulanacak. Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 229 okul kolluk görevlisi 239 okulda, 470 güvenlik eğitim koordinasyon görevlisi 470 okulda görevlendirilirken, okullarda giriş ve çıkış saatlerinde 578 ekip sabit olarak görev yapacak. Okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarına müdahale edebilmek için kurulan mobil okul timleri de 39 ilçede 45 ekiple görev yapacak. Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları günlük 120 noktada çocuk, asayiş, trafik önleyici, narkotik şube ve ilçe emniyet müdürlükleri personelinden oluşan 341 ekiple eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edecek. Ekipler ayrıca okul çevrelerinde bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak bulundukları mekan ve işletmelerde asayiş ve denetim uygulamalarını aralıksız sürdürecek. Jandarma ekipleri sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde trafik ve asayiş uygulaması yapacak. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de okul servislerine yönelik denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edecek. Özbekistan Senatosu'nda Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin Türk dünyasında kullanılan ortak alfabeye uygun hale getirilmesini öngören kanun kabul edildi. Senato'da kabul edilen kanun onaylanmak üzere Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e gönderildi. Yeni alfabe kanunun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından mevcut alfabenin kullanımına ilişkin geçiş süreci uygulanacak. Resmi belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarının logoları, para birimleri, tabelalar ve diğer bazı unsurlarda mevcut alfabenin kullanımına, kanunun uygulanmasına ilişkin hazırlanacak eylem planında belirlenen sürelere kadar izin verilecek. Ve spor, amirli erkek voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası D grubu ikinci maçında bugün Fransa ile karşılaşacak. Romanya'nın Kaloşvar kentinde BT Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 14. etabı olan İspanya Grand Prix'si ile devam edecek. İlk defa yarışlara ev sahipliği yapacak başkent Madrid'deki 5,4 kilometrelik Madring pistinde sıralama turları bugün Türkiye saatiyle 17'de, 57 tur üzerinden yapılacak yarışsa yarın Türkiye saatiyle 16'da start alacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55 ila 57. kilometrelerinde Trabzon şehir geçişi Eskiçmento fabrikası mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle her iki yönde sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 21 derece, Atina az bulutlu ve açık 35, Belgrad parça bulutlu 22, Berlin parça bulutlu 23, Helsinki salmak yağışlı 12,

0: Kiev sağanak yağışlı 23, Kopenhag sağanak yağışlı 19, Londra sağanak yağışlı 22, Madrid az bulutlu 33, Moskova parça bulutlu 19, Paris parça bulutlu 25, Priştina hafif sağanak yağışlı 29, Roma az bulutlu 28, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 17, Sofya az bulutlu 30, Tiran az bulutlu 26, Varşova parça bulutlu 20, Viyana parça bulutlu 23 ve Zürih parça bulutlu 23 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 34 derece, Aşgabat az bulutlu 26, Astana az bulutlu 30, Bağdat az bulutlu ve açık 44, Bakü az bulutlu 28, Bişkek az bulutlu 27, Duşanbe az bulutlu ve açık 35, Kabil az bulutlu 30, Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 39, Medine az bulutlu ve açık 44, Mekke az bulutlu ve açık 40, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu ve açık 36, Tahran az bulutlu 31, Taşkent az bulutlu 34, Tiflis az bulutlu 27 ve Tokyo parça bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 30 derece, Kahire az bulutlu ve açık 36, Melbourne parça bulutlu 22, Montreal az bulutlu 23, New York parça bulutlu 24, Sydney parça bulutlu 20 ve Washington parça bulutlu 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 29 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 25, Gümülcine az bulutlu 30, Kırcaali az bulutlu 31, Köln parça bulutlu 23, Konrad parça bulutlu 29, Köstence az bulutlu 26, Münih parça bulutlu 22, Podgorica hafif sağanak yağışlı 28, Selanik az bulutlu 30, Şumlu az bulutlu 28, Taraklia parça bulutlu 29, Balkaneş parça bulutlu 29, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 21, Gazimagosa az bulutlu 33, Girne az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu 31 ve Güzelyurt az bulutlu 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe atmayın.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Meteorolojinin Sesi.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 12.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla batısı çok bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 31, Çanakkale 34, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 38, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35 derece, Antalya 34, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 30, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 33 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 29, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize 26, Samsun 27, Sinop 28, Tokat 33 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 25, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 34, Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 37 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği gece 12'ye kadar 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik periyotta görüş mesafesi ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısı kapsamında Kazakistan'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov'la bir araya geldi. Görüşmede iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusu ele alındı. Özellikle sınır aşan suçlar ve siber suçlarla mücadele, arama faaliyetleri, göç güvenliği, personel eğitimi ve ilgili birimler arasındaki doğrudan işbirliği konuları masaya yatırıldı. Bakanlar görüşmenin ardından iki ülke topraklarında yasal dayanağı olmadan bulunan kişilerin iadesine ilişkin geri kabul anlaşması imzaladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında bugün açılacak. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine gerçekleştirilecek fethi kabir işlemiyle 2011 yılında hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amaçlanıyor. Elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük üyemiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak. İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde velilerin öğrencilerini araçlarıyla okullara götürmesiyle birlikte oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksaklıklara yol açmaması amacıyla düzenlemeye gidildiği belirtildi. Alınan söz konusu kararla hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenle ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesinin hedeflendiği kaydedildi. 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali bugün başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek festival kapsamında bir opera, iki bale ve bir sahne kantatı olmak üzere 4 eser, 6 temsilli sanatseverlerle buluşacak. Festival 26 Eylül tarihinde sona erecek. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerilim ve ülkesine yönelik ekonomik baskılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hindistan'ın India Today televizyon kanalına röportaj veren Pezeşkian, savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar ve bu yüzden ekonomik baskılara yöneldiler ancak biz durmayacağız dedi. Hürmüz Boğazı'nın da Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukayı ve saldırılarının durdurulması halinde açılacağını söyleyen Pezeşkian, İran Umman arasındaki Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmeleri ilişkin olarak da bu hafta pazartesi günü Arap ülkelerinin dışişleri bakanları Umman İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ortak bir güzergah oluşturma anlaşmasını imzalamak ve bu anlaşmayı Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne duyurmak üzere Maskat'ta bir araya geliyorlar şeklinde açıklama yaptı. Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu toplantıya katılacağını belirtti. Ve spor. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Belediye Büyükşehir Stadı'nda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55 ila 57. kilometrelerinde Trabzon şehir geçişi Eski Çimento Fabrikası mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle her iki yönde sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
2: Dönecek bir evinin olması da.
0: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
2: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
0: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Mandarici çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çalışacaksın.
1: Evden oturuyordum.

0: geldik. Pancarımız simsiyah olmuş. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Adana, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda dert üzerine söylenen türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak havası ile başlıyoruz. Bu türküyü TRT Müzik Dairesi Gaziantep'ten repertuara kazandırmış. Hüsamettin Subaşı'ndan dinliyoruz. Geze geze yüreğime dert oldu. Ağlıya ağlıya gözlerime kan doldu. Ben seni alacaktım gelin Eminem. Zalim baban yollarımıza bend oldu.

Programımız Gülcan Kaya'dan dinleyeceğimiz Sivas Divriği'den bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Nida Tüfekçi Mahmut Erdal'dan derlemiş. Yine dertli dertli iniliyorsun. Sarı durnam sinen yaralandı mı? Hiç el değmeden de iniliyorsun. Sarı durnam sinen yaralandı mı? Yoksa ciğerlerin parelendi mi?

Dert üzerine söylenen türkülerden örnekler vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ali Demirhan'dan dinleyeceğimiz Erzincan'dan bir türküyle devam edecek program. Türküyü Ali Ekber Çiçek repertuara kazandırmış. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden yola çağır.

Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğimiz Sivas Şarkışla'dan bir türkü var sırada. Bu türküyü TRT Müzik Dairesi Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan repertuara kazandırmış. Derdimi dökersem derin dereye, doldurur dereyi, düz olur gider. Rakipler geldi girdi araya, korkarım yar benden, yoz olur gider.

Dert üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken bir türkü de Köksal Coşkun'dan dinleyeceğiz. Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan alınan Sivas Şarkışla türküsünü TRT Müzik Dairesi repertuara kazandırmış. Anlatmam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetini bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz.

Programımıza Arif Meşhur'un Murtaza Kurt'tan repertuara kazandırdığı Tokat'tan bir türkü ile devam ediyoruz. Bu türküyü Beyhan Aksoy'dan dinleyeceğiz. Derdinden deli oldum inan vallahi. Ne yaman mestane bakar gözlerin. Derdi veren dermanını vermez mi? Abu.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda dert üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi Güven Yapar'dan dinleyeceğimiz Sivas'tan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Nida Tüfekçi ile Yücel Paşmakçı, Müslüm Sümbül'den repertuara kazandırmış. Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap, böyle emreylemiş çalap, derdim vardır inilerim. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla batısı çok bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 31, Çanakkale 34, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 38, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35 derece, Antalya 34, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 30, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 33 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 29, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize 26, Samsun 27, Sinop 28, Tokat 33 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 25, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 34, Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 37 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 12 Eylül Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, zamanla Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Eylül Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batı ve orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısı kapsamında Kazakistan'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov'la bir araya geldi. Görüşmede iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusu ele alındı. Özellikle sınır aşan suçlar ve siber suçlarla mücadele, arama faaliyetleri, göç güvenliği, personel eğitimi ve ilgili birimler arasındaki doğrudan işbirliği konuları masaya yatırıldı. Bakanlar görüşmenin ardından iki ülke topraklarında yasal dayanağı olmadan bulunan kişilerin iadesine ilişkin geri kabul anlaşması imzaladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında bugün açılıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine gerçekleştirilecek fethi kabir işlemiyle 2011 yılında hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amaçlanıyor. Elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük vehimiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak. İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde velilerin öğrencilerini araçlarıyla okullara götürmesiyle birlikte oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksaklıklara yol açmaması amacıyla düzenlemeye gidildiği belirtildi. Alınan söz konusu kararla hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenle ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesinin hedeflendiği kaydedildi. 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali bugün başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek festival kapsamında bir opera, iki bale ve bir sahne kantatı olmak üzere 4 eser, 6 temsilli sanatseverlerle buluşacak. Festival 26 Eylül tarihinde sona erecek. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerilim ve ülkesine yönelik ekonomik baskılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hindistan'ın India Today televizyon kanalına röportaj veren Pezeşkian, savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar ve bu yüzden ekonomik baskılara yöneldiler, ancak biz durmayacağız dedi. Hürmüz Boğazı'nın da Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukayı ve saldırılarının durdurulması halinde açılacağını söyleyen Pezeşkian, İran-Umman arasında Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmeleri ilişkin olarak da bu hafta pazartesi günü Arap ülkelerinin dışişleri bakanları Umman İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ortak bir güzergah oluşturma anlaşmasını imzalamak ve bu anlaşmayı Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne duyurmak üzere Maskat'ta bir araya geliyorlar şeklinde açıklama yaptı. Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu toplantıya katılacağını belirtti. Ve spor. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 16 ila 17. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55 ila 57. kilometrelerinde Trabzon şehir geçişi eski çimento fabrikası mevkiinde yol yapım çalışması nedeniyle her iki yönde sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 21 derece, Atina az bulutlu ve açık 35, Belgrad parça bulutlu 22, Berlin parça bulutlu 23, Helsinki sağanak yağışlı 12, Kiev sağanak yağışlı 23, Kopenhag sağanak yağışlı 19, Londra sağanak yağışlı 22, Madrid az bulutlu 33, Moskova parça bulutlu 19, Paris parça bulutlu 25, Priştina hafif sağanak yağışlı 29, Roma az bulutlu 28, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 17, Sofya az bulutlu 30, Tiran az bulutlu 26, Varşova parça bulutlu 20, Viyana parça bulutlu 23 ve Zürih parça bulutlu 23 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 34 derece, Aşgabat az bulutlu 26, Astana az bulutlu 30, Bağdat az bulutlu ve açık 44, Bakü az bulutlu 28, Bişkek az bulutlu 27, Duşanbe az bulutlu ve açık 35, Kabil az bulutlu 30, Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 39, Medine az bulutlu ve açık 44, Mekke az bulutlu ve açık 40, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu ve açık 36, Tahran az bulutlu 31, Taşkent az bulutlu 34, Tiflis az bulutlu 27 ve Tokyo parça bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 30 derece, Kahire az bulutlu ve açık 36, Melbourne parça bulutlu 22,

0: Montreal az bulutlu 23, New York parça bulutlu 24, Sydney parça bulutlu 20 ve Washington parça bulutlu 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 29 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 25, Gümülcine az bulutlu 30, Kırcıali az bulutlu 31, Köln parça bulutlu 23, Konrad parça bulutlu 29, Köstence az bulutlu 26, Münih parça bulutlu 22, Podgorica hafif sağanak yağışlı 28, Selanik az bulutlu 30, Şumlu az bulutlu 28, Taraklia parça bulutlu 29, Balkaneş parça bulutlu 29, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 21, Gazi Magosa az bulutlu 33, Girne az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu 31 ve Güzelyurt az bulutlu 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenlerim, bir Şifa Niyetine programına daha hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, değerli hocam Profesör Doktor Faruk Öztürk. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için.
2: Teşekkür ederiz.
1: Değerli hocam, bize dinleyenlerimiz için kendinizi tanıtır mısınız?
2: Ben 1990 itibariyle göz hekimliğinin içinde oldum. 90-93'te Ankara Gülhane'de çalıştım. Sonrasında Kayseri Askeri Hastanesi'nde, daha sonra Manisa Celalbayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda çalıştım. Daha sonra da Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nin göz kliniğinin kuruluşunda çalıştım. Uzun süreler Ulucanlar Göz Hastanesi başhekimliği yaptım. 12 senedir de Hacettepe Göz Kliniği'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.
1: Evet. Hocam hakikaten çok değerli vaktiniz var. Ben de çok özel başlıklarla hemen başlayayım istedim. Glokom konuşacağız sizinle. Ama önce sorusu olan, danışmak isteyen olursa diye bir ben telefon iletişim numarası vereceğim. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Faruk Öztürk'e sorusu olan mümkünse WhatsApp'tan yazarsanız 0533 434 1863. Size geri dönüş yapalım. 0533 434 1863 ya da buradan sorularınıza olabildiğince cevap verelim. Evet değerli hocam, glokom diyoruz. Nedir? Sizden dinleyelim.
2: Glokom da gözün ön önemli, yani glokom hastasıyla karşılaştığımızda biz de böyle içimizin sızladığı bir hastalık grubu. Çünkü glokom, bazı tabirler biraz radikal de olsa ciddi olduğu için geçerli. Glokom gözün kanseri gibi denir. Yani ne demek? Sessiz, sinsi seyreder, bulgu vermez, tespit edildiğinde de iş işten geçmiş gibi olur. O sebeple de oldukça ciddi bir konu. Halk arasında kara su diye bilinir. Geçen bir hastamız öyle söylemişti. Bir örnek vereyim. Yeni olarak Kayseri'den gelen bir hastamız, efendim, bir gözü glokomdan görmez hale gelmiş. Diğer gözü, genç hasta, 40 yaşlarında, diğer gözü glokomdan yani %1'e düşmüş görmesi. Göz tansiyonları yüksek. Kimse dokunmak istemiyor. Şimdi böyle gittiğinde, yüksek ilaçlara rağmen yüksek gittiği halde gittiğinde gözün tekrar görmesini, yani o gören gözün, az da gören gözün kaybolma riski çok yüksek. Şimdi ameliyat yapsanız ameliyatın komplikasyonu olarak da görme kaybı olabiliyor. Yapmasanız zaten görme kaybolacak gözüküyor. Mesela böyle bir hasta karşısında yani bütün tıp bir tarafta duruyor. Yapalım, yapmayalım. Şimdi buradan örnekle hareket ettiğimizde yani glokom bazen insanları çaresiz hale getirebiliyor. Dolayısıyla glokomda da erken teşhis önemli. Erken teşhis derken glokom sinsi de bir hastalık olma sebebiyle ancak yine 40 yaşı sonrasında rutin göz muayeneleri gerekir. Aile yatkınlığı olanlarda, ailede genetik olarak glokom hikayesi olanların rutin muayenelere gitmesi gerekir. Peki glokomda gözde ne oluyor? Gözün içinde bir sıvı var. Gözümüzün içinin tonüsünü sağlayan, yani gözün içinin desteğini sağlayan bir sıvı var. Bu sıvı her dakika üretiliyor, her dakika boşalıyor. Yani üretim ve boşaltım sistemleri var. Bunun üretiminin artması ya da boşalma, gözün içinden dışa akışının, terkinin zorlanması halinde gözün içindeki sıvı artıyor ve bunun taziyi, basıncı sebebiyle gözün arkasında gözü beyne bağlayan optik sinir dediğimiz gözün sinirine basınç sebebiyle hasar oluyor. Bu hasar da gözün siniri, gözü beyne bağlayan sinir, beynin bir parçası, uzantısı olması sebebiyle de bu hasarında geri dönüşü yok. Dolayısıyla glokomatöz hasar, glokoma bağlı ortaya çıkan hasar geri dönüşümü olmadığı, mümkün olmadığı için hasar olmadan bunu önlemek lazım. Bazen göz, bunun için de ne yapmak gerekiyor? Göz tansiyonunu düşürmek gerekir. Öncelikle ilaçla tıbbi olarak düşürmek gerekir. İlaç da düşmüyorsa ameliyat teknikleri var. İlk ameliyat, sonraki ameliyatlar gibi bazen 10 defa bile glokom ameliyatı olmuş değişik değişik ameliyatlar olmuş hastalar oluyor. Çünkü bu işlem için, gözün içindeki sıvının dışarı boşalması için açtığınız kanallar zaman içinde tıkanabiliyor. Tıkanırsa tekrar kanal açılabiliyor, tüplü ameliyatlar yapılabiliyor ya da başka gözün sıvısını salgılayan dokuların lazerle tahrip edilmesi ve salgının azaltılması gibi işlemler yapılabiliyor. Dolayısıyla hani glokomun ciddiyetini dikkate aldığımızda tedavisi önemli hale geliyor. Tedaviden önce de yine her hastalıkta olduğu gibi önce erken teşhis, erken tanı,
1: evet,
2: ve uyanık olmak. Bazen siz göz tansiyonu düşürseniz de, normale çekseniz de glokom aynı zamanda otoimmün bir hastalık. Nörodejeneratif bir hastalık. Dolayısıyla beyin ölümü gibi göz siniri ölümü de bazen önceden tanımlanmış bir yolla, yolakla, yani sizin müdahale edemediğiniz otoimmün bir işleyişle göz siniri hasarı olabiliyor. Yani bu glokom sadece göz tansiyonu yüksekliğine bağlı değil, bazen gözün tansiyonu düşük olduğunda da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla aslında sebebi bilinmeyen, etiyolojisi bilinmeyen, kronik, bazen gözün içindeki basıncın yüksek olmasıyla seyreden ama kalıcı körlüğe kadar giden bir hastalık grubu.
1: Evet hocam, çok ağır bir tablo hakikaten. Bazen kara su indi gözüme falan, evet, derler. Halk arasında da öyle bir tabir vardır. Peki kişi kendisinde böyle bir sıkıntı olduğunu, göz tansiyonu olduğunu, işte gözüne basınç mı oluyor, ağrı mı hissediyor, kafasında mı hissediyor, önünde mi, arkasında mı, gözünde mi, kaşında mı? Çok... Nasıl ayırt etsin hocam?
2: Evet. Kişi ne yapsın yani bu konuda? Ne yapabilir
1: ki? Nasıl
2: yani,
1: ayırt eder de gelsin ayırdır? Ben bir göze, evet, göz hekimine gideyim desin.
2: Kesinlikle.
1: Yani.
2: Şimdi glokom, doğuştan glokomlar var. Yeni doğmuş bir çocuk, bir bakıyorsunuz gözünde sulanma oluyor, göz kapağını açamıyor, gözü normalden biraz daha büyük oluyor. Bu doğuştan glokomun bir belirtisi olabilir. Çünkü gözün içindeki basınç yüksek olunca gözü, daha çocuğun gözü esnek olduğu için o basınçla gözü zorluyor, balon gibi gözü şişirebiliyor, oftalmos oluyor.
1: Evet.
2: Ve o dokuların zorlanmasına bağlı dokularda ödem ortaya çıkıyor, lekeler ortaya çıkabiliyor. Bu ailelerin fark edeceği. Juvenil glokom var. Bunu da yani genetik kısmı irdelendiğinde biraz ortaya konabilir. Yetişkin glokomunda da hiçbir zaman normal orta seviyelerde seyreden bir göz tansiyonlu kişinin hissetmesi mümkün değil. Ancak normal bir göz tansiyonu 10 ile 21 arasındayken, 10-21 milimetre civarı iken, ancak göz tansiyonu 50'lerin 60'ların üzerinde çıkarsa hasta bunu ağrı olarak, bulantı, kusma, görme bulanıklığı olarak hissedebilir. Yoksa bu arada glokom hiçbir belirti vermez. Dolayısıyla glokom
1: çok sinsi
2: sessiz ve, evet, kelimesi çok doğru, sinsi bir hastalık. Dolayısıyla kişi bunu hissedemez. Ancak 40 yaş sonrasında rutin göz muayenesinde bunların kontrol edilmesi lazım. Yine genç bir hasta, bana rutin gözlük muayenesine gelen genç bir bayan hasta da bir gözünün glokoma bağlı son derece görmez hale geldiğini fark etmiştim. Yani onu kendine mesela kabul ettirmesi de zor. Dolayısıyla burada kişiye düşen farkındalık. Aslında dünyada da ilkbaharda Dünya Glokom Günü diye bir farkındalık haftası,
1: evet,
2: var. O konuda Türkiye'de de çalışmalar var. Bizim Türk Oftalmoloji Derneği'nin de birim faaliyetleri var, aktivasyonlar var. Yani glokom erken teşhisi önemli bir konu.
1: Evet hocam, korumak tedavi etmekten daha ucuz ve hakikaten, evet, şey, hayat kurtarıcı. Yani bizim ülkemizde her zaman eksik olan koruyucu tarafına insanlarımızın koşturamaması. Çünkü malum hayat pahalı, ancak başına ciddi bir şey gelince hekime gidebiliyor. Aa, ben bir de işte 6 ayda bir, senede bir hekime gideyim, gözümü koruyayım diyebilme lüksüne sahip değiliz. Her şey alım gücüyle de ilgili. Bizim insanlarımız hakikaten
2: sağlık yatırımı
1: şey
2: da
1: yani,
2: bunu ilgilendiriyor. Çünkü her şeyde mesela sporun lüksünü yaparken, lüks bazı şeyler yaparken bu tarama programları da, ister diyabet olsun, ister glokom olsun, ister başka sarı nokta hastalığı, tarama programları yapabilmek, rutin her gün size gelen hasta popülasyonun, hasta grubunu halledeceksiniz, bir rahatlayacaksınız, sonra topu uzağa atacaksınız, sonra diyeceksiniz ki bir de taramalar yapalım.
1: Yani tabii, tarama sıra işi, ona gelmiyor ama,
2: tabii,
1: değil mi
2: sıra
1: hocam?
2: Sıra ona gelemiyor çünkü tabii, her gün şey var yani, her günün bir konusu var. Rutin poliklinikten glokom ya da başka bir hastalık tarama programları. Fakat ben şunu söyleyeyim, Afyonkocatepe'de çalışırken Afyon'un ve tüm ilçelerinde ben tarama yaptık. Yaklaşık belki yani onu da yayın yaptık. Glokom yönünden, sarı nokta hastalığı yönünden, şeker yönünden insanların gözünü taradık.
1: Tabii hocam, sizin gibi idealist
2: Ankara'da
1: insanlar keşke daha artsa da daha çok yapılsa.
2: Ankara'daki devlete ait tüm huzur evlerinde tarama yaptım.
1: Maşallah
2: tüm
1: hocam,
2: huzur evlerinde. Yani ve bunlardan ihtiyacı olanların tedavilerini yaptık. Aslında bu bir heves yani. Tabii ki
1: hocam
2: yani,
1: o sizin idealist olmanızla ilgili. İşte şu
2: yani
1: an
2: devlet bazen her şeye koşamıyor ama hiç olmazsa iş yapanlara imkan verilse.
1: Evet.
2: Fikirlere biraz saygı duyulsa. Yani
1: yok hocam.
2: Heveslere.
1: Halkımız da anlıyordur. Bakın biz bu programı 12-13 yıldır yapıyoruz. Çünkü kamu yararına yapıyoruz.
2: Evinde
1: ücret
2: oturan,
1: almadan.
2: Evinde
1: çağırdığımız hocalarımız da ücret almıyor. Sizler de öyle.
2: Tabii.
1: Burası sırf halka hizmet olsun diye vaktinizden ayırıyorsunuz. Diğer işlerinizi öteliyorsunuz. Biz de öyle yani. Sırf halkımıza yardımcı olmak için. Bakın ne güzel taramalara gitmişsiniz. Başka bir sürü. Kim gider güçsüzler yurduna veya işte tabii diğer yerlere?
2: Yine Ankamol'ün önünde yine Türk Oftalmoloji Derneği'nin Ankara ayağını biz yürüttük. Ben yürüttüm. Tır çektik. 15 gün göz tansiyonu taraması
1: hasta
2: yaptık.
1: Hasta baktınız.
2: O 15 gün Ankamol'ün önünde tırda göz tansiyonu taraması. Yani
1: hocam,
2: sadece göz tansiyonu değil, başkaları da. Bütün ekibimle tarama yaptık.
1: Vallahi Allah razı olsun, ne diyelim. Çünkü yani göz hekimine ulaşmak da zor hocam. Nüfusumuz çok fazla. İnsanların alım gücü yok. Yani bir hastaneye gözüne evet, ciddi bir şey başına gelmezse kişi gidemiyor. Yani bu gerçeği de görmemiz lazım.
2: Tabii.
1: Sizin böyle bir taramaya
2: bunlar önemli.
1: Şey
2: yani,
1: yapmanız
2: yani,
1: çok değerli hakikaten.
2: Hastalığı önceden anlamak, tedavisini yani ilerlemesinin önünü kesmek çok önemli.
1: Evet hocam, size sormak istediğim daha çok soru var. Onun için bu karasu dediğimiz glokomla ilgili başka neler söylemek istersiniz? Hemen çünkü kataraktı ve intraoküler lensleri de konuşmak istiyorum sizinle.
2: Şimdi bu göz tansiyonu konusunda önce tıbbi tedavi veriyoruz. İlaç tedavisinin hani böyle moleküllerine falan girmeye gerek yok. Ama şimdi göz tansiyonu teşhisini hani böyle hastalıktan korkarken teşhisini kolayca konacak bir şey de değil. Dolayısıyla bize bir sürü hasta geliyor. Mesela geçen benim neredeyse 20-25 sene önce göz tansiyonu denmiş. Senelerdir ilaç kullanan hastam, muayenede baktım gözün siniri güzel. Tansiyonu düşünülen hiçbir şey yok. 3 tane ilaç kullanıyor. Kestim ilaçları, tansiyonu yine iyi. Böyle hasta grubu da var. Dolayısıyla şimdi bu kadar ilacın senelerdir hastaya yüklenmesi. Hem
1: evet,
2: hastaya yük, hem devlete yük, hem kurumlara yük, hem sisteme yük.
1: Bir de o ilaçların yan etkisi de var ayrıca.
2: Olmaz
1: yani,
2: mı?
1: Masum
2: tabii,
1: da değil, tabii.
2: Tabii. Bazı hastalarda nefes darlığı yapıyor, astımı tetikliyor.
1: Tabii.
2: Beyine geçiyor, uyuşma yapıyor falan.
1: Tabii,
2: yani
1: tüm
2: sürü...
1: ilaç, tabii hocam,
2: olmaz
1: tüm ilaçların
2: mı?
1: Yan etkileri
2: hani
1: korkunç.
2: Adını korken de yani dört dörtlük bir hastalık olmuyor her zaman. Biraz da klinik tecrübe gerekiyor. Dolayısıyla yani hasta da birisi bir ilaç, bir arkadaş bir ilaç verdiği zaman yani bunun ya birisi bana bunu dedi
1: evet,
2: ama hani gerçek anlamda bende bu var mı yok mu gibisini de belki bir iki teyit ettirmek iyi olabilir.
1: Peki halkımızı aydınlatmak için hemen bir pratik soru soruyorum. Dinleyenler pür dikkat dinlesin. Tansiyonum var, tansiyon ilacı alıyorum. Göz tansiyonumu da iyi eder mi? Soru.
2: Etmez. Yani birbiriyle alakası yok. Ya da bende tansiyon var. Acaba göz tansiyonu da var mıdır? Birbiriyle alakası yok.
1: Bunu bana yaşlı bir teyzem sormuştu.
2: Evet.
1: Bakın ben
2: sorar,
1: soru hemen çiziyorum.
2: Yani,
1: soru,
2: ben de şu
1: çok kişi
2: var. Acaba
1: sorar
2: bende
1: bunu.
2: Yani ikisi de adı da tansiyon olunca
1: evet,
2: tansiyon serisi bende
1: komple
2: de var.
1: Komple tansiyona iyi
2: yok,
1: gelir mi? Ama
2: yok,
1: bizde böyle bir şey vardır hocam.
2: Evet.
1: Lokalde sorunları çözmeye çabalarız ya.
2: Herkesin ilacı ayrı. Her hastalığın ilacı ayrı. Herkesin gözlüğü ayrı.
1: Herkesin
2: yüzden,
1: göz numarası ve göz rengi
2: evet,
1: ayrı değil
2: herkes
1: mi?
2: Herkes ayrı bir değer.
1: Evet. Karasuya ilave edeceğimiz?
2: Yani burada önemli olan kısmını söyledik. Birincisi
1: evet,
2: erken teşhis adına rutin kontroller önemli. Benim gözümde bir sıkıntım yok, ben iyi görüyorum deseniz de göz tansiyonunda gözün siniri hasar görür, kurur. Fakat merkezi görme yani baktığı yeri görme en son etkilenir. Dolayısıyla hasta tübüler görme halindedir. Yani boru içinden bakar gibidir. Tüpün içinden bakar gibidir. Bunu iki gözle baktığı halde baktığı zaman hissetmeyebilir. Merkezi görmede etkilenmediği için görmesinin azaldığını kademe kademe azaldığını da hissetmez. Dolayısıyla ancak muayenelerde belli olur. Bu da iyi bir klinik muayeneyle ortaya çıkar. Benim gözüm iyidir, sıkıntım yoktur, doktora gitmem demesinler. 40 yaşını geçen herkes rutin göz muayenesine gitsin.
1: Bir kez olsun bir gelin, evet. Hocama bir görünün diyeyim ben de. Tabii sizi yakalayabilirlerse. Değerli hocam, bir de sormak istediğim bir şey daha var diğer başlığımıza geçmeden. Göze uygulanan iğnelerle ilgili, bunlar kaç çeşit, niye yapıyoruz, nerelere yapıyoruz?
2: Evet, şimdi bu iğne
1: neredeyse
2: konusu...
1: Neredeyse herkes gözüme iğne yapıldı, evet, diyor, evet, belli bir yaştan sonra.
2: Bu iğne
1: sonra
2: konusu çok yaygınlaştı tabii. Yani farkındalığın artmış olmasıyla iğnenin yapılıyor olması bir yönüyle iyi. Neden? Bu enjeksiyon ya da iğne tedavisi ne, hangi hastalarda yapılıyor? Şeker hastalarında sarı noktada ödem olduğunda yapılıyor ve bunların iğnelerin ömrü şu anda 4-5 hafta. Bunların yeni nesilleri, yeni sürümleri dünya piyasasına çıktı. Türkiye'de de denenme aşamasında, Avrupa'da onay aldı ama piyasaya çıkmadı. Dolayısıyla bu yeni nesil olanlar genelde 4 ayda bir yapılır hale gelecek.
1: Evet, her ay gelip iğne, evet, yaptırmalarına yani gerek
2: iğnenin
1: kalmayacak.
2: İğnenin de kendine göre riskleri var. Göze dışarıdan bir iğne gözün içine giriyor, çıkıyor. Beraberinde bir mikroorganizma inokülasyonu, sokulması söz konusu olabilir. Dolayısıyla çok da masum değil. Dolayısıyla iğne konusu gerekli olduğunda yapılması lazım. Yani iğne bir vitamin değil. Hastalık ne olursa olsun. Yani benim gözüme bir iğne yapalım, bir
1: iyileşim, yani, bir toparlayayım.
2: Yani bu böyle acile gideyim, bir serum taktırayım mantığıyla değil tabii. Yine bahsettiğimiz gibi şeker hastalarında, sarı nokta hastalıklarında, bazen katarak ameliyatı sonrasında ortaya çıkan ödemlerde, kol tansiyonu yüksekliğine bağlı göz arkasında damar tıkanıklıkları sonrasında sarı noktadaki ödemler için yapılır ya da küçük kanamaların hızlı çekilmesi açısından yaptığımız oluyor. Ama yani iğne yaparken de bunun steril şartlarda yapılması lazım. Ameliyathane şartlarını sağlayan yerlerde yapılması lazım.
1: Ben bakıyorum siz hep ameliyathanede yapıyorsunuz ve çok yoğun geçiyor ameliyathane günleriniz. Çünkü bunlar da,
2: evet,
1: ayrı bir işlem
2: yurt
1: oluyor.
2: Yurt dışında ofis şartlarında da yapılıyor ama bu ofis ortamının laminar akımı, sterilizasyonun sağlanması lazım. Hı-hı. Yani bizde o şartlar sağlanmadan poliklinikteki herhangi bir odada yapılması enfeksiyon riskini arttırır.
1: Evet,
2: biliyorsunuz.
1: Enfeksiyon riskinden dolayı hastayı, tabii, korumak istiyorsunuz.
2: Aynen,
1: haklı
2: enfeksiyonun
1: olarak
2: da gözün kaybına yol açabileceği biliniyor.
1: Çok
2: bazı şeyler de oldu, tablolar yaşandı Türkiye'de.
1: Doğru, doğru hocam. Hemen vaktimizi güzel kullanmak istiyorum. Kataraktan artık biraz da o konuda şey yapalım. Herkes katarakt olacak günün birinde deniyor ve herkes eninde sonunda o kataraktını aldı ama kimi 50 yaşında, kimi 70 yaşında ve bir intraoküler lens ihtiyacı olacak. Bu lensler ne çeşittir? Kişi mi seçiyor, hekim mi seçiyor? Katarakt niye oluyor? Böyle bir sürü sorun var onu size. Var.
2: Tabii gözün hastalıklar arasında en çok duyulan, popüler olan, yine yeni doğanda olduğu gibi ileriki yaşlarda, diyelim ki 100 yaşında bile, belki de kaçınılmaz hale gelen hastalıklardan bir tanesi gibi. Katarak gözün kendi merceği ya da lensinin zaman içinde matlaşmasıyla ortaya çıkan bir tablo. Gözün kendi merceği ya da lensi matlaşınca, bu gözün, bu kelimeleri bilerek söylüyorum, kendi merceği ya da lensi katarak haline gelince onlar alınıyor, yerine suni mercek ya da lens konuyor. Lensle mercek aynı kelime. Dolayısıyla gözümüzün içindeki bir doku çıkartılınca onun yerine protez gibi, diz protezi gibi bir protez olan mercek ya da lens konuyor. Yani katarak yeni doğanda metabolik sebeplerle olabilir, geçirilmiş enfeksiyonlar sonrasında olabilir, bir takım sendromlar sonrasında olabilir ama ileriki yaşlarda en sık sebebi diyabet. Ama normal bir kataraktın asıl sebebi senil katarak dediğimiz yaşlanmaya bağlı katarak. Ne oluyor yaşlanınca? Gözün kendi merceği ya da lensi normalde protein ve sudan oluşuyor. Yaşlanmayla beraber suyunu kaybediyoruz. Sertleşiyor, saydamlığını kaybediyor ve dolayısıyla bulanıklaşıyor. Bulanıklaşınca bunun adı katarak oluyor. Sadece hani saçımızın beyazlamasının bir örneği aslında gözümüzün içindeki tablo. Bunun da çok şükür ki tedavisi mümkün. İyi şartlarda, iyi yerlerde. Çünkü bize bir sürü hasta geliyor, katarak alınamamış, katarak düşmüş, mercek konamamış, mercek kaymış, mercek düşmüş falan. bir sürü konu olabiliyor. O yüzden
1: tabii hocam, üniversite hastaneleri artık en son basamak olduğu için kişilere müracaat edeceği, periferde mesela yaptırabiliyorlar ama çok sık da yapılmıyorsa, el alışkanlığı değilse, hani bu da bir işçilik sonuçta, çıkan problemler içinde sizin tabii, gibi işte üniversite hocalarına mecburen müracaat ediyorlar. İyi ki de varsınız tabii
2: teşekkür
1: ki.
2: Teşekkür ederiz. Bunun ister eğitim safhasında olan sıkıntıları, ister işte aceleyle ya da hızlı yapacağız, yapılsın düşüncesiyle kısa sürede 5 dakikada yapılsın imajını doldurmak için yapılan vakalar sonrasında, ya da işte biraz da tecrübeyle alakalı olarak, ya da çünkü her katarak da aynı olmuyor. Bazen sallanan katarak var, sert katarak var, özellikli kataraklar var yerinden dolayı. Yani bunu da başında adını koyup ona göre hazırlıklı girmek lazım vakaya. İşte bunların şey yapılmadığı zaman, planlanması yapılmadığı zaman bir takım komplikasyonlar çıkabiliyor. Şimdi yetişkin kataraktı, senil katarak genelde herkeste ortaya çıkabilir. Hani hepimizde olacak diye bir şey yok. Bazen katarak ameliyatı olmayıp da uzun süre yaşayanlar da olabiliyor ama genelde saçımızın beyazlaması gibi böyle herkesin başına da gelebilecek bir konu.
1: Doğal bir süreç.
2: Doğal bir süreç. Tedavisi de mümkün olması sebebiyle endişe etmeye gerek yok uygun tedavi yapıldığında. Şimdi burada takılan mercekler konusu var ya da lensler. Birinci planda tabii ki güvenilir bir firmadan ve güvenilir bir üretim yerinden olması gerekir. Çünkü bizim böyle işte üretici firmaların belli olmayıp da takılmış merceklerde bulanıklaşmalar gördüğümüz mercekler de oluyor. Onlar hani başka yerlerde yapılmış.
1: Evet.
2: Çıkartıp yenisini taktığımız da oluyor. Standart mercekler de bir sıkıntı olmaz.
1: Bunlar hocam kaç tip mercek oluyor? Mesela yumuşak, yuvarlak veya sert.
2: Evet.
1: Bilgilendirmek için
2: lens kategorileri. Önce bir lensin adını koyalım. Bir
1: evet.
2: Gözlük yerine kullanılan kontak lenslerimiz var. O kontak adı üzerinde dıştan takılıp çıkartılan. Bir de göz içi mercekleri var. Bizim katarakta kullandığımız gözün içine konan mercekler. Bu mercekler silikon yapısında olabilir, akrilik yapısında olabilir genellikle. Şimdi silikonlar eski nesil, çok kullanılmıyor. Daha çok akrilik olanlar kullanılıyor. Bunlar tek odaklı, üç odaklı olabilir. Üç odaklı olanlar yani uzak bilgisayar mesafesi ve okuma mesafesinde olması sebebiyle bunlara halk arasında ya da özel sektör buna akıllı mercek adını koydu. O da tuttu.
1: Evet, şu akıllı gözlükler de var hocam. Evet. Onun gibi değil
2: onlar
1: mi?
2: Onlar gibi, evet. Yani ikisi bir arada gözlüklerin mercek cinsine akıllı mercek deniyor. Çok odaklı ya da trifokal mercekler. Bunlar takıldığında kişi uzakta, bilgisayar mesafesinde ve gözlükten bağımsız oluyor. Bu aslında iyi bir seçenek. Çünkü normal hayatı boyunca pek gözlük takmayan birisi 45 yaşı sonrasında okuma gözlüğü takması gerekiyor. İşte bu mercek üretici firmalar buradaki tabloyu görünce 45 yaşında gözlük takmaya başlayacak yakın için, 90 yaşına kadar yaşasa 45 sene bir gözlüklü süreç yaşanacağı için bu tür merceklerin üretimine önem verilmiş. Dolayısıyla kişinin katarakta olmasa da gözlükten kurtulmak için, yakın gözünden kurtulmak ya da ikisinden kurtulmak için biz çok odaklı mercek takıyoruz. Katarakta olmasa da kişinin 20'li yaşlarda birisi gözlükten kurtulmak istediği zaman lazer yapıyoruz. Ama 40'lı yaşlarda birisi gözlükten kurtulmak isterse çok odaklı mercek takıyoruz. Halk arasında akıllı mercek denilen mercek.
1: Evet.
2: Bunlar da bozulmuyor. Ömür boyu böyle gidiyor. Ayrı bir işleme gerek kalmıyor.
1: Peki hocam, bu mercekleri de taktığımı ömür boyu kullanıyor herhalde ama kendisi koruması gerekiyor düşme, çarpma vesaireden.
2: Genelde pek bir şey olmuyor. Hani iyi yerleştirmiş bir mercekte pek bir şey olmuyor. Lakin çok odaklı merceğin de her derdin devası değil aslında. Gece araba kullananlar için ideal değil. Çok hassas.
1: Söyle mi?
2: Tabii, çok hassas zihin durumu olanlar için ideal değil. Yani çok inceci, kılı kırk yaran insanlar için çok ideal değil. Çünkü
1: hassas ve obsesif diyelim biz
2: ona. Öyle diyelim.
1: Evet.
2: Çünkü yani umduğunu bulamayan hastalar da olur.
1: Hocam orada ne sıkıntı yaşıyor olabilir? Mesela gözlüklerde ben kullanan arkadaşlarım var. Emine Hanım da bunların içinde. Karşıya bakınca ve aşağıya bakınca, sağa sola bakınca o şeye, gözlüğe adaptasyonda bir,
2: evet,
1: bir süre zorluk yaşadılar.
2: Benim de var, takmıyorum. Çünkü o kafayı da çevirmek lazım. Yani ikisi bir arada, üçü bir arada gözlükleri kullanabilmek için başınızı da oynatmanız gerekiyor. Ama göze konulan mercekte öyle bir konu yok. O orijinal yerine konduğu için orada 360 derece bakabilirsiniz.
1: Evet.
2: Ama bu göze konan çok odaklı merceklerin içinde çoğunlukla halk olduğu için gece araba kullananlarda ışık yansımaları olabilir.
1: Yoruyor mu hocam? Ne sıkıntı
2: ışıktan yapıyor? Işıktan rahatsız olur bir
1: müddet.
2: Işıktan
1: rahatsız oluyor.
2: Onun dışında görmek keskinliği uzakta biraz tek odaklıya göre daha düşüktür. O da onu biraz rahatsız edebilir. Bazen hasta kendince bir huzursuzluk hissedebilir. Çok mutlu olmayabilir. O yüzden dediğim gibi çok obsesif hastalar için en iyi seçenek değil. Onlar için bir ara lensler var. İki odaklı denebilir. Onlar olabilir. Onlar da iyi bir seçenek.
1: Ameliyat süresini sormak istiyorum hocam. Anestezisini sormak istiyorum merak edenler için. Neye göre belirliyorsunuz?
2: Katarak ameliyatlarında
1: kişiye mi bırakıyorsunuz?
2: Yani biz genelde %99 lokal yapıyoruz. Yani uyutmuyoruz. Damlayla uyuşturuyoruz. Damlayla yapıyoruz. Çünkü yani ameliyat yine öyle bir 5 dakikalık dememek lazım. Hakkını vermek lazım. Belki yarım saat, belki hani 15 dakika yarım saat sürebilir ama hazırlığı falan da var tabii bunların. Hastanın üstüne bir steril örtü örtülüyor. İşte kimi hasta üstüne bir örtü örtülünce o örtünün altında rahatsa bir sıkıntı yok. Rahat olmayacak. Ama rahat değilse, yani onun da panik hata falan varsa, o zaman evet, hafif bir sedasyon
1: çünkü
2: gerekir.
1: Çünkü bir tek gözü açık kalıyor, ağzı falan örtülüyor. Orada bir
2: örtülüyor ama oradan oksijen veriliyor, tansiyonu doğru ölçülüyor. Yani aslında vital fonksiyonları falan da takip ediliyor. Endişecek bir şey olmamasına rağmen bu biraz hani
1: MR'a mı acaba sıkılıyor?
2: Evet evet. Yani, MR'a girmede sıkıntısı, doğru, tek başına söylebilmede sıkıntısı olan hastalar gibi üstüne örtü örtülünce rahatsız olabilecek hastalar soruyoruz zaten. Onun dışında bir sıkıntı olmuyor. Yani evet, hasta ameliyatın süresi dayanılmaz bir süre değil.
1: Evet. Yarım saatte bir saat
2: evet,
1: arasında de değişiyor
2: yani
1: zaten hazırlık
2: zaten
1: safhasıyla.
2: Bizim
1: evet,
2: hemen hiçbir ameliyatımızda ister şeker olsun, ister evet, retina olsun, ister göz tansiyonu, ister katarak olsun genelde yatırmıyoruz.
1: Evet.
2: Günübirlik işlem yapıyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yine süremizin sonuna geldik. Bir son toparlama rica edeyim. Varsa ilave etmek istediğiniz.
2: Şimdi bu katarak bize mesela bazen hasta geliyor işte bende katarak varmış ameliyat oldum. Ya da kimi hasta diyor ki ya ben ameliyat oldum ama ne ameliyat olduğumu bile bilmiyorum. İşte gel bir özel yere gittim. Bir şey sıyıracağız dediler falan gibisinden. Yani kendi yakınlarımdan var. İşte bir yerde ameliyat olmuş gözü sönmüş. Kayınbiraderin kayınpederiydi. Tek göze kalmıştı. Biz de onu yaptık sonra. Yani cerrahi konusu önemli.
1: Hekim seçerlerken TET izlenmeleri gerekiyor o zaman.
2: Yani ameliyat konusu alarm konusu. Yani bir ameliyat dendiğinde bunun bir sürü faktörünü dikkate almak lazım. Yani herkes oluyor ben de oluvereyim değil. Yani benim önce gerekiyor mu? Şartlar iyi mi? Ne getirir ne götürür? Bunları hesap etmek lazım. Yoksa hani zaten iki tane gözümüz var. Yani ben hastalara diyorum sizin için önemli olduğu kadar bizim için de önemli.
1: Evet.
2: Yani ona o değeri vermek lazım. Yoksa hani sıradan 30 kişi gelsin ameliyat olup gitsin. Yani her bir göze butik davranmak lazım.
1: Evet hocam. Evet sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok değerli vaktinizi ayırdınız. Buralara kadar konuğumuz oldunuz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Bu hafta uzman konuğumuz Profesör Doktor Faruk Öztürk'tü. Kendileri Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalım öğretim üyesiydi. Benim de çok değerli hocam. Çok teşekkür ediyorum kendilerine.
2: Siz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
1: Ayağınıza
2: size
1: sağlık diyorum hocam.
2: Profesyonel yönettiniz. Teşekkürler.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.
0: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla batısı çok bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 31, Çanakkale 34, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 38, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35 derece, Antalya 34, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 30, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 33 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 29, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize 26, Samsun 27, Sinop 28, Tokat 33 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 25, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 34, Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 37 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bazı bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türk Kızılay, afet, kriz ve zorlayıcı olaylardan etkilenen kişilere nasıl destek olunabileceğini sade ve uygulanabilir adımlarla anlatan Psikolojik İlk Yardım İlk Kitabını yayımladı. Başkenti su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre 2 kat artarak %40,13'e ulaştı. Milyonlarca özel sektör çalışanı ilgilendiren bir kararı imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatil ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak. İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10-15 saatler arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde velilerin öğrencilerin araçlarıyla okullara götürmesiyle birlikte oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksaklıklara yol açmaması amacıyla düzenlemeye gidildiği belirtildi. Alınan söz konusu kararla hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenli ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesinin hedeflendiği kaydedildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika ile yaşanan gerilim ve ülkesine yönelik ekonomik baskılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hindistan'ın India Today televizyon kanalına röportaj veren Pezeşkiyan, savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar ve bu yüzden ekonomik baskılara yöneldiler, ancak biz durmayacağız dedi. Ve son olarak spor. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkun ses düdük çalacak. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Adana, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilmektedir.

0: edilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz... ...yeni yayın anlayışıyla... ...yeniden sizler... ...Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Mersin, Yenişehir, Antalya, Alanya ve Muğla, Fethiye'de 30 derece. Hatay, İskenderun ve Mersin, Anamur'da 29, Antalya, Finike ve Antalya, Kaş'ta 28, İzmir, Konak, Pasaport, Mendirek, Fener'inde 27, Artvin, Hopa ve Muğla, Datça'da 26 derece. Rize, Muğla, Bodrum ve Samsun, Atakum bölgede 25, Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale, İzmir, Dikili, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Aydın, Kuşadası, Giresun, Bartın, Güney, Mendirek, Feneri ve Tekirdağ, Süleymanpaşa'da 24 derece. Mangevaş, Akdamar, Feneri, Düzce, Akçakoca, Ordu, Altınordu, Kastamonu, Cide, Kuzey, Mendirek, Feneri, Trabzon, Ortahisar Havalimanı, Bitlis, Tatvan Liman, Bitlis, Adil Cevaz Liman ve Van Tuşba Liman'da 23, Kastamonu, İnebolu'da 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla batısı çok bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 31, Çanakkale 34, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 38, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35 derece, Antalya 34, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 30, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 33 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 29, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize 26, Samsun 27, Sinop 28, Tokat 33 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 25, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 34, Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 37 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği gece 12'ye kadar 1 ila 2 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, 24 saatlik periyotta görüş mesafesi ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türk Kızılay, afet, kriz ve zorlayıcı olaylardan etkilenen kişilere nasıl destek olunabileceğini sade ve uygulanabilir adımlarla anlatan Psikolojik İlk Yardım İlk Kitabını yayımladı. Başkente su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre 2 kat artarak %40,13'e ulaştı. Milyonlarca özel sektör çalışanı ilgilendiren bir kararı imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatil ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak. İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10-15 saatler arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde velilerin öğrencilerin araçlarıyla okullara götürmesiyle birlikte oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksaklıklara yol açmaması amacıyla düzenlemeye gidildiği belirtildi. Alınan söz konusu kararla hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenli ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesinin hedeflendiği kaydedildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika ile yaşanan gerilim ve ülkesine yönelik ekonomik baskılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hindistan'ın India Today televizyon kanalına röportaj veren Pezeşkiyan, savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar ve bu yüzden ekonomik baskılara yöneldiler, ancak biz durmayacağız dedi. Ve son olarak spor. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkun ses düdük çalacak. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

anlamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı. Yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli. Ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 13-21 derece, Atina az bulutlu ve açık 23-35, Berlin parçalı bulutlu 10-23, Helsinki sağanak yağışlı 6-12, Kopenhag sağanak yağışlı 12-19, Londra sağanak yağışlı 12-22, Madrid az bulutlu 16-33, Moskova parçalı bulutlu 11-19, Paris parçalı bulutlu 13-25, Priştine hafif sağanak yağışlı 18-29 derece, Roma az bulutlu 19-28, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 15-17, Sofya az bulutlu 19-30, Tiran az bulutlu 20-26, Varşova parçalı bulutlu 9-20, Viyana parçalı bulutlu 12-23, Zürih parçalı bulutlu 8-23 derece, Amman az bulutlu 20-34, Aşgabat az bulutlu 15-26, Bakü az bulutlu 20-28, Bişkek az bulutlu 14-27, Kabil az bulutlu 16-30, Kerkük az bulutlu ve açık 26-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 31-39, Medine az bulutlu ve açık 31-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-40, Riyad az bulutlu ve açık 28-43, Şam az bulutlu ve açık 18-36, Tahran az bulutlu 21-31, Taşkent az bulutlu 23-34, Tiflis az bulutlu 16-27, Tokyo parçalı bulutlu 20-21 derece, Cezayir az bulutlu 21-30, Kahir az bulutlu ve açık 22-36, Melbourne parçalı bulutlu 7-22, Montreal az bulutlu 9-23, New York parçalı bulutlu 17-24, Sydney parçalı bulutlu 12-20, Washington parçalı bulutlu 19-24 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 18-29, Gümülcine az bulutlu 20-30.

30, Kırcaayla az bulutlu 17-31, Köln parçalı bulutlu 13-23, Komrat parçalı bulutlu 17-29, Köstence az bulutlu 20-26, Münih parçalı bulutlu 9-22, Podgorica hafif sağanak yağışlı 20-28, Selanik az bulutlu 20-30, Şumna az bulutlu 15-28, Tarakliya parçalı bulutlu 18-29, Balkaneş parçalı bulutlu 17-29, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 17-21, Gazi Magosa az bulutlu 20-33, Girne az bulutlu 25-30, Lefkoşa az bulutlu 21-31, Güzelyurt az bulutlu 17-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla batısı çok bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 31, Çanakkale 34, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 38, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35 derece, Antalya 34, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 30, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 33 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 29, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize 26, Samsun 27, Sinop 28, Tokat 33 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 25, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 34, Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 37 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. İlk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde kuzeyi ile güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerine kadar kuzeyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 4 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türk Kızılay, afet, kriz ve zorlayıcı olaylardan etkilenen kişilere nasıl destek olunabileceğini sade ve uygulanabilir adımlarla anlatan Psikolojik İlk Yardım İlk Kitabını yayımladı. Milyonlarca özel sektör çalışanı ilgilendiren bir kararı imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatil ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak. İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatler arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde velilerin öğrencilerin araçlarıyla okullara götürmesiyle birlikte oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksaklıklara yol açmaması amacıyla düzenlemeye gidildiği belirtildi. Alınan söz konusu kararla hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenli ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesinin hedeflendiği kaydedildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika ile yaşanan gerilim ve ülkesine yönelik ekonomik baskılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hindistan'ın India Today televizyon kanalına röportaj veren Pezeşkiyan, savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar ve bu yüzden ekonomik baskılara yöneldiler ancak biz durmayacağız dedi. Ve son olarak spor. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkun ses düdük çalacak. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Herkese merhaba. Ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
3: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
3: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
6: Meteorolojinin sesi radyosu. En havalı radyo meteoroloji.
3: Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 12 Eylül Cumartesi gününü paylaşıyoruz. Kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 18'e kadar mikrofonda olacağız. Güzel şarkılarımız olacak. Uzmanlarımız son değerlendirmelerini bizlerle paylaşacak. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakacağız ilerleyen dakikalarda. 18 sonrasında güzel programlarımız var. Yerel ve ulusal basında yer bulmuş meteorolojik hadiseleri paylaşacağız. Ve tabii ki tarihte bugün köşemiz İstanbul'un ve başkentin yol durumunu da sizlerle paylaşacağız kıymetli dinleyicilerimiz. İlk bağlantımız Elazığ olacak. Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri. İlk saatimizin bağlantıları, ikinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum bağlantılarını da ikinci saatimizde sizlerle paylaşacağız. Bu arada TRT Haberim Anadolu Ajansı'nın da nabzını tutacağız. Son dakika gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Elazığ bağlantımızla başlayalım. Ayhan Çoban telefon hattımızda. Ayhan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Sağ olun. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarların değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Tunceli 17-34, Malatya 18-34, Bingöl 17-32, Adıyaman 22-37 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yönde, size ve ekibinize iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz, biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, şu dakikalarda 12 Eylül'de neler yaşandı sizlerle paylaşalım. 1624 yılında dünyanın ilk denizaltısı Londra'da test edildi. 1956'da 6-7 Eylül olayları davası başladı. 1963'te Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık antlaşması imzalandı. 1975 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Kıbrıs konusunda Türkiye aleyhine karar verdi. 1993 yılında Nurhan Süleymanoğlu Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 2006 yılında Diyarbakır'da meydana gelen patlamada 7'si çocuk, 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Evet, tarihte bugünkü köşemizi sizlerle paylaştık. Birazdan Van bağlantısıyla devam edeceğiz. Öncesinde bu saatimizi güzel bir şarkıyla açalım. Bir Kayağın şarkısını Anatolia Rock grubundan dinleyelim. Gözlerinin hapsindeyim.

0: Van bağlantısıyla devam edelim. Gamze Deniz telefon hattımızda. Gamze Hanım, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar Dilara Hanım.
0: İyi akşamlar diliyoruz. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için sizi dinliyoruz.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerine kadar Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde beklenen en düşük sıcaklıkların Van 11, Bitlis 12, Hakkari 15 ve Muş'ta 16 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler sizlere de.
0: Sağ olun. Evet, yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselere bakalım. İzmir'in 9 Eylül İzmir Yerel Gazetesi'nde Eylül sıcağı İzmir'i yakacak başlığıyla bugün yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahmin verilerine göre İzmir'de sonbahar mevsimine rağmen yaz sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. İzmir, Eylül ayının ikinci haftasını sıcak ve güneşli havanın etkisi altında geçiriyor. Kent genelinde yağış beklenmezken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hafta sonu da termometreler yeniden yükselişe geçecek. Hafta sonu planı yapan İzmirlilerin pazar günü mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık bekliyor. Cumartesi günü 22 ile 32 derece arasında seyredecek. Hava sıcak yarınsa 34 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü nem oranının %32'ye kadar düşmesiyle birlikte kuru ve sıcak bir hava etkili olacak. Sıcak dalgası yeni haftanın ilk günleriyle birlikte yerini daha ılıman bir havaya bırakacak. Pazartesi ve salı günleri parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı İzmir'de en yüksek hava sıcaklığı 30 dereceye gerileyecek. Gece sıcaklığı ise salı günü 20 dereceye kadar düşecek kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yine güzel bir şarkı arası verelim. Bu kez Sibel Alaş'a kulak verelim. 90'lı yılların en sevilen şarkılarından biri, Bende Hüküm Sür.

0: Birinci Bölge Müdürlüğümüzle devam edelim. Gizem Demirtürk telefon hattımızda. Gizem Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilek Hanım. Yayınlar.
0: Sağ olun. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi, Batı Karadeniz için de son değerlendirmeleri alalım.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu, yarın ise çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini bekliyoruz. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli 30-50 km saat olarak eseceğini bekliyoruz. İllerimizde beklediğimiz en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 19-23, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Edirne 17-26, Tekirdağ 20-25, Kırklareli 17-24, Yalova 18-26 derece olacağını bekliyoruz. Denizlerde fırtına beklemiyoruz. Batı Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, yer yer 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz Gizem Hanım. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Biz de sizlere yayınlar dileriz.
0: Sağ olun. İstanbul bağlantımızı da uğurladık. Şöyle TRT Haber'in sıcak gelişmelerine bakalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan fethi kabir kararı kapsamında 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet Ümraniye'deki mezarlığa gelerek mezarın açılması için çalışma başlattı. Heyetin çalışmasıyla açılan mezardan kemik, toprak ve diğer örnekler alındı. Örnekler incelenmek üzere nakil aracıyla adli tıp kurumuna gönderildi. Alınan örnekler, ceza infaz kurumuna ait kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek. İncelemelerin ardından adli tıp kurumu 1. ihtisas kurulunca Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle ölümünde 3. kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlanacak. Samsun'dayız. Mümin Turan telefon hattımızda. Mümin Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
0: Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için sizi dinliyoruz.
2: Hemen paylaşalım. Bölgemizde yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise gece saatlerinde gün doğulu, gündüz saatlerinde kuzey ve doğu yönünde hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmeye devam edecek. Sıcaklıklar şöyle: Samsun 19-27, Sinop 18-26, Çorum 15-33, Kastamonu 11-33, Ordu 18-26, Tokat 17-34, Amasya 16-35 derece bekleniyor. Son tahminler bu yönde efendim.
0: Teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. TRT 1'in bir diğer sıcak gelişmesine baktığımızda El Nino Atlantik kasırgalarını durdurdu. Rekor kuran durgunluk sezonu yaşanıyor. Atlantik Okyanusu'nda sezonun başlamasından bu yana 103 gün geçmesine rağmen henüz tek bir kasırganın bile oluşmaması, güçlü El Nino etkisiyle yeni bir rekora imza atılmasına yol açtı. Evet, Batı Nil virüsüne karşı tavuklar erken uyarı sistemi olarak kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hastalık kontrol ve önleme merkezlerinin Batı Nil virüsü vakalarındaki erken artış uyarısının ardından sivrisinek yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için geleneksel bir yöntem olan tavukları gözetim aracı olarak devreye soktu. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 7000'i aştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 7022'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3398'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın 11 Eylül 2001 saldırıları öncesinde Amerika başkanlarına sunulan istihbaratın gizliliğini kaldırarak kamuoyuyla paylaşmasıyla yönetimin söz konusu tehdit konusunda defalarca uyarıldığı ortaya çıktı deniyor. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 106'sının tutuklandığını açıkladı. Ve AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan 12 Eylül mesajı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, darbe kendilerini milletin üzerinde görenlerin devleti kendi mülkü, vatandaşın iradesini ise gerektiğinde yok sayabilecekleri bir ayrıntı olarak kabul etmesidir. Bu nedenle darbeciliğin hiçbir gerekçesi meşru, hiçbir bahanesi mazur görülemez açıklamasını yapıyor. Evet, yine güzel bir şarkı arası verelim. Anadolu Rock grubundan dinleyeceğiz Birajda Pekkan şarkısı. Dert bende, derman sende.

0: Eskişehir bağlantımız hazır. Suat Yıldırım telefon attığımızda. Suat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara'm.
0: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz.
1: Eskişehir bölge tahmin ve uyarı merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir ve Kütahya'da 15'e 32, Bursa'da 17'ye 30, Bilecik'te ise 16'ya 29 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeyi aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Evet, şöyle yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri paylaşmaya devam edelim. Çanakkale'nin Biga'nın Sesi yerel gazetesinde bugün yer bulan haber, Türkiye'de Ağustos'ta yağışlar geçen yıla göre %100'den fazla arttı. Evet, Anadolu Ajansı muhabirinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Ağustos ayı alansal yağış raporundan derlediği bilgilere göre uzun yıllar Ağustos yağış ortalaması metrekareye 14,8 kilogram olarak kayıtlara geçti. Ağustos 2025'te metrekareye 7,9 kilogram, geçen ay ise ortalama 16,2 kilogram yağış düştü. Buna göre Ağustos yağışları normaline göre %10, geçen yılın aynı ayına göre %100'den fazla arttı. Yağışlar Marmara bölgesinin tamamına yakınında İzmir, Manisa, Kütahya, Çankırı, Kastamonu, Muğla, Ağrı, Hakkari, Van çevreleriyle İç Anadolu'nun orta ve batı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda normallerine göre %80'den fazla azaldı. Karaman, Mersin, Hatay, Kayseri, Adana, Malatya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Bingöl çevrelerinde ise normallerinin yer yer 4 katını aştı. Ağustos yağışları Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde normallerinin altında, diğer bölgelerde normallerinin üzerinde gerçekleşti kıymetli dinleyicilerimiz. Bir haber daha bakalım. Bursa'nın Bursa Hayat yerel gazetesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Ağustos ayı alansal yağış raporundan derlenen bilgilere göre uzun yıllar Ağustos yağış ortalaması metrekareye 14,8 kilogram olarak kayıtlara geçti. Ağustos 2025'te metrekareye 7,9 kilogram, geçen ay ise ortalama 16,2 kilogram yağış düştü. Buna göre Ağustos yağışları normaline göre %10, geçen yılın aynı ayına göre %100'den fazla arttı. Evet, şimdi de Konya'dayız. Yıldıray Sakat telefon attığımızda. Yıldıray Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki hemen aktaralım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bu gece ve yarın bölgemizde havanın az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde ve yarın öğleden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarların bugün genellikle kuzeyli, yarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli geçeceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 16'ya 34, Aksaray'da 16'ya 32, Karaman'da 14'e 32, Niğde'de ise 16'ya 31 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumuna dair aktarabileceklerim bu kadar. Size ve tüm dinleyenlere iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Sağ olun.
0: Evet, Konya bağlantımızı da uğurladık. Birazdan Diyarbakır bağlantımızla devam edeceğiz. Harun Kolçak'ı rahmetle anacağız bu güzel şarkısında. Anatolia Rock grubundan dinleyeceğiz. Vermem seni ellere.

0: Evet, Diyarbakır bağlantısındayız. Mustafa İzzet telefon attığımızda. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Diler Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt'i, Şırnak ve Diyarbakır için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii, hemen aktarayım. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında 1 ila 2 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra artı kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. Diyarbakır 18-36, Şanlıurfa 25-37, Mardin 25-34, Siirt 20-33, Batman 17-37 ve son olarak Şırnak 21-32 derece olacağı tahmin ediliyor. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun efendim.
0: Evet, Diyarbakır bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Bir sıcak gelişmeyi paylaşalım, sonra güzel bir şarkı aramız var. İyilik Var web sitesi ve mobil uygulaması erişimi açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bugün hem İyilik Var web sitemizi hem de mobil uygulamamıza erişimi açıyoruz. Platformumuzun en özel adımlarından biri de İyilik Kapısı olacak. 81 ilimizde esnafımız ürünlerini, hizmetlerini ve uzmanlıklarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturacak açıklamasını yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, biz de hayırlı olsun diyoruz ve Merve Deniz'le devam ediyoruz. Dönsün Dünya radyonuzda.

0: saatimizin son bağlantısı 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz Mehmet Kaçmaz telefon hattımızda. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Ya tam son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az buz verdiği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafta arası orta kuvvetli eseceği bekleniyor. Bölgemizdeki illerin hava durumu ve sıcaklık beklentilerimiz: Kayseri az bulutlu açık 14.32, Kırşehir az bulutlu açık 18.32, Nevşehir az bulutlu açık 15.31, Sivas az bulutlu açık 11.32, Yozgat az bulutlu açık 15.30. Tahminlerimiz kadar, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Evet, sıcak gelişmelerden biriyle devam edelim. TRT Haber sayfasındayız. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Anadolu Ajansı'na da bakalım. Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattını kapatması piyasada milyonlarca varil arz eksikliğine yol açabilir. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye aldığı Petrolin isimli Doğu Batı petrol boru hattını Irak'tan düzenlenen saldırılar sonrası kapatma kararı almasının olası etkileri küresel enerji piyasasında yakından takip ediliyor. Bir diğer habere baktığımızda, yine Anadolu Ajansı'nda, Antalya'da ambalaj deposunda yangın çıktı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki ambalaj deposunda başlayan ve bir eve sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan COP31 paylaşımı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda, Putin'den Birleşmiş Milletler'in merkezi rolünün korunması ve güçlendirilmesi gerektiği vurgusu yapılıyor. Evet, Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler'in dünya meselelerindeki merkezi rolünün korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. İşte şarkıyı duyuyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Bu saate noktalıyoruz artık. Mebrure ortak Ahmet diyecek. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktaracağız. İkinci saatinizde spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla batısı çok bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 31, Çanakkale 34, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 38, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35 derece, Antalya 34, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 30, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 33 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 29, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize 26, Samsun 27, Sinop 28, Tokat 33 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 25, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 34, Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 37 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. İlk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde kuzeyi ile güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerine kadar kuzeyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye-Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin körfezinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya körfezinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türk Kızılay, afet, kriz ve zorlayıcı olaylardan etkilenen kişilere nasıl destek olunabileceğini sade ve uygulanabilir adımlarla anlatan Psikolojik İlk Yardım İlk Kitabını yayımladı. Milyonlarca özel sektör çalışanı ilgilendiren bir kararı imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatil ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak. İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10-15 saatler arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde velilerin öğrencilerin araçlarıyla okullara götürmesiyle birlikte oluşabilecek yoğunluğun ulaşımda aksaklıklara yol açmaması amacıyla düzenlemeye gidildiği belirtildi. Alınan söz konusu kararla hem öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenli ulaşabilmesi hem de şehir içi trafiğin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesinin hedeflendiği kaydedildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika ile yaşanan gerilim ve ülkesine yönelik ekonomik baskılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hindistan'ın India Today televizyon kanalına röportaj veren Pezeşkiyan, savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar ve bu yüzden ekonomik baskılara yöneldiler, ancak biz durmayacağız dedi. Ve son olarak spor. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkun ses düdük çalacak. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı. Yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli. Ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda meteorolojinin sesinde atmosferden haber var. İkinci saatinde de devam ediyor. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte 18'e kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. 12 Eylül Cumartesi akşamına doğru ilerliyoruz. Güzel bir akşam olsun, güzel bir hafta sonu olsun. Bizimle kalan dinleyicilerimiz, çok güzel şarkılar var listede, kaçırmayın. Birazdan yine çok güzel bir şarkıyı paylaşacağız. Bir sanatçımızı hatırlatacağız bu güzel şarkısıyla. Adana bağlantımız hazır. Aşkın Gündoğdu telefon hattımızda. Aşkın Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Diler Hanım.
0: Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Mersin, Adana, Hatay ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Bölge tahmin ve uyarı merkezimizin hazırlamış olduğu akşam hava tahmin raporu şu şekilde olacak Diler Hanım. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmekte. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecektir. İl merkezlerimizdeki en düşük ve en yüksek sıcaklıklara baktığımızda ise Adana parçalı bulutlu 23-34, Mersin parçalı bulutlu 25-32, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 22-37, Osmaniye parçalı bulutlu. Yüksek sıcaklıklara baktığımızda ise Adana parçalı bulutlu 23-34, Mersin parçalı bulutlu 25-32, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 22-37, Osmaniye parçalı bulutlu 22-33, Gaziantep

Yine bakalım şu dakikalarda trafik durma noktasında. TEM'de karayollarından Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 53 dakikalık bir süreç var. Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar da 32 dakikalık bir süreç var. TEM'de Tekstilkent Bulvarı'ndan Maskö'ye kadar 39 dakika. Bağdat Caddesi Minibüs Yolu Şemsettin Günaltay Caddesi İdealtepe'den Erenköy'e kadar da 35 dakikalık bir süreç var. Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Meclisi ve Busan Caddesi Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 29 dakikalık bir süreç var. Kennedy Caddesi Sahil Yolu Yedikule Hisarı'ndan Yenikapı'ya kadar da 17 dakikalık bir süreç var. Köprülere baktığımızda Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk var. E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, TEM'de Hassal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde trafik durma noktasında. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar trafik akıcı. TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hassal'a kadar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde ise trafik durma noktasında kıymetli dinleyicilerimiz. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteorolojinin Sesi radyosunda olsun. İlerleyen dakikalarda başkentin trafik durumunu da sizlerle paylaşacağız. Evet, bu saatimizi çok güzel bir şarkıyla açıyoruz. Nur Yoldaş'ın bu güzel şarkısını hatırlatalım istedik. Bir Anatolia Rock grubundan dinleyeceğimiz Sultaniye Gah radyonuzda.

0: 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile devam ediyoruz. Ali Kaplan telefon hattımızda. Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Ankara için sizi dinliyoruz.
1: Tabii, aktarayım. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarlarımız genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Bölgemize bağlı illerde geceye ait en düşük ve yarınki en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde olacak. Ankara 17-33, Çankırı 13-36, Kırıkkale 17-34, Bolu 13-29, Zonguldak 18-24, Düzce 17-28, Bartın 14-28, Karabük 14-32. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize, kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, iyi günler.
0: Diriliş postasına baktığımızda Türkiye'de Ağustos yağışları geçen yıla göre 2 kattan fazla artı başlığıyla bugün yer buluyor. Türkiye genelinde Ağustos ayında metrekareye düşen ortalama yağış 16,2 kilogram oldu. Yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre %10, geçen yılın aynı dönemine göre %100'den fazla arttı. En fazla yağış Rize'de. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ağustos'ta en fazla yağış metrekareye 107,5 kilogramla Rize'de ölçüldü. Akdeniz bölgesinde son 11 yılın Doğu Anadolu'daysa dönemin en yüksek Ağustos yağışları kaydedildi. Bazı illerde yağış miktarı normalinin 4 katını aştı. Yağışlar Marmara, Ege ve İç Anadolu'da normallerinin altında kaldı. Marmara'da Ağustos yağışları normaline göre %84, Ege'de ise %71 azaldı. Buna karşılık Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da geçen yıla göre yağışlar %100'den fazla arttı. Türkiye genelinde Ağustos ayında ortalama 3,8 gün yağış görülürken yağışlı gün sayısında en yüksek değerler Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kaydedildi kıymetli dinleyicilerimiz. Bir Zerrin Özel şarkısıyla devam edelim. Güray Kağan söyleyecek, Arzular Var Ya.

0: Dördüncü Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Ercüment Avşar telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii ki bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında iç kesimlerde 1 ila 3 derece bir azalış bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve batı, öğle saatleri sahil kesimleri güney ve batı yönlerden hafifse ama o zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarımız bulunmakta. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden sahil kesimlerine yer yer yüksek nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Merkezlerimize beklenen hava durumları gece en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde. Antalya az bulutlu ve açık olmak üzere minimum 24, maksimum 32. Muğla az bulutlu ve açık minimum 19, maksimum 34. Isparta az bulutlu ve açık minimum 15, maksimum 33. Burdur az bulutlu ve açık minimum 15, maksimum 33 derece olacağını tahmin ediyoruz. Denizlerimiz hava raporu. Rüzgar kuzey ve batı sahil kesimlerinden itibaren Kaş Anamur arası. Düzeltiyorum. Sabah saatten itibaren Kaş Anamur arası güney batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında. Hava az bulutlu ve açık, görüş mesafesi iyi. Bölgemize dair aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize. Güzel bir hafta sonu diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Sağ olun. Gümüşhane'nin Gümüş Koza Yerel Gazetesi'nde kışın habercisi Vargitler Gümüşhane yaylalarında kendini göstermeye başladı. Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak köyü sınırları içerisinde yer alan Sarıtaş yaylasında kış mevsiminin doğal habercisi Vargit çiçekleri açtı. Doğu Karadeniz'de yüzyıllardır yaylalardan köylere dönüşün sinyali sayılan sonbahar çiğdemleri hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü bölgede yaylacılara göç zamanının geldiğini bildirdi. Türkiye'nin en fazla yaylaya sahip kenti Gümüşhane'de yaylacıların gelmeleri ve gitmelerini simgeleyen Vargit çiçekleri yüksek kesimlerde açmaya başladı. Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan ve kentin kayıtlı 430 yaylasından birisi olan 2250 metre rakımdaki Sarıtaş yaylası ve civarındaki yaylalarda kış mevsiminin doğal meteorolojisi olarak kabul edilen Vargit çiçekleri açtı. Yörede güz çiğdemi olarak da adlandırılan sarı ve mor tonlardaki çiçekler hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle yüzünü göstererek yayla sakinlerine göç hazırlıklarını başlatmaları yönünde uyarısını da yapmış oldu. Evet, fotoğrafla da desteklendi. Çok güzel bir görüntü. Vargat çiçeği böyle turuncu şeklinde yeşillerin ve turuncunun birbirini harmanladığı çok güzel bir görsel oluşmuş. Çok güzel gerçekten. İzmir'deyiz. Mehmet Sur telefon hattımızda. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Dilara Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kayı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için son değerlendirmelerinizi alalım.
2: Tabii bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek. Yarın kuzey kesimlerde parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz. Sabah saatlerinde Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden orta kuvvetli, yarın kuzeybatı kesimlerde yer yer kuvvetli esecek. İzmir'e bakacak olursak az bulutlu ve açık 22 derece 33 derece. Çanakkale az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu 20 derece 29 derece. Manisa az bulutlu ve açık 22 derece 37 derece. Aydın az bulutlu ve açık 21 derece 36 derece. Balıkesir az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu olacak 14 derece 31 derece. Denizlerdeki havaya bakacak olursak yine az bulutlu bir hava hakim olacak. Çanakkale Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 bofor kuvvetinde. Çeşme Bodrum arasında ise kuzey ve kuzeybatıdan 4-6, güneyinde ise açıklarında özellikle 3 ila 5 bofor kuvvetinde rüzgar bekliyoruz Dilara Hanım. Bölgemize ilişkin aktaracaklarımız bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Biz teşekkür eder, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Sağ olun. Gümüşhane'nin Kuşakkaya Yerel Gazetesi de yine az önce okuduğum haberi Doğan'ın kış uyarısı başlığıyla yapıyor ve Vargat çiçekleri açtı diyor. Bilmeyenler özellikle bir araştırın, Google'a yazın, Vargit çiçekleri, düzeltiyorum, Vargit çiçekleri olarak yazdığınızda inanılmaz muhteşem bir görselliği göreceksiniz. Gerçekten çok güzeller. Gördüğünüz zaman insanın içi açılıyor. Ah sorma diyelim Burak Kocaer. Ardından Trabzon bağlantımızda devam edeceğiz.

0: Trabzon bağlantımız İlker Yılmaz yer alıyor. İlker Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk ya. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon ve denizler için neler söyleyeceksiniz?
1: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemizde bu gece havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarların güney yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenilen bu gecenin en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Trabzon 21-26, Giresun 18-26, Gümüşhane 15-32, Rize 18-27, Artvin 16-30 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu, rüzgarın doğu ve güneydoğudan 3-5 bofor kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1-2 metre, görüşün ise iyi olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerdir mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz dedi. Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün yaşattıklarını asla unutmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğini ifadelerini kullanıyor. TRT Haber'den son dakika gelişmesi olarak paylaştık. Iğdır'dayız. Gülçin Çetin telefon hattımızda. Hoş geldiniz. Gülçin Hanım.
2: Evet, sesim geliyor mu?
0: Evet, geliyor. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Diler Hanım. Merhabalar.
0: Merhaba. Kars, Ağrı ve Iğdır için sizi dinliyoruz. Buyurun.
2: Tabii. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Yarın ise öğleden sonra yükseklerinin hafif sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken rüzgar bölge genelinde doğulu yönlerden hafif yer yer orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle. Iğdır 16'ya 32, Kars 8'e 25, Ağrı 9'a 28 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Bir sıcak gelişmede Trump'ın açıklaması, Kuzey İrlanda ve İrlanda en nihayetinde birleşecek diyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Kuzey İrlanda ve İrlanda'nın en nihayetinde birleşeceğini ve böyle bir durumun harika olacağını söylüyor. Evet, şimdi Gaye Su Akyol'a kulak verelim. Vurgunum ama acelesi yok diyor.

0: Evet, Afyonkarahisar'dayız. Telefon hattımızda Sebahattin Aksoylu var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz.
1: Teşekkür ederim. Afyonkarahisar Bölge Tahmin Merkezi Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz geneline az bulutlu açık bir havanın hakim olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Rüzgar ise genellikle batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. İl merkezlerimizin detaylarında ise Afyonkarahisar az bulutlu açık, gecenin en düşük sıcaklığı 15, yarın en yüksek 32 derece. Denizli az bulutlu açık, gecenin en düşük sıcaklığı 22, yarın en yüksek 37 derece. Uşak az bulutlu açık, gecenin en düşük sıcaklığı 17, yarın en yüksek 31 derece olmasını bekliyoruz. Güne dair yapmış olduğumuz son değerlendirme bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Önümüzdeki 3 günün hava durumuna bakalım. Yarın pazar yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Pazartesi günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Soroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Salı günü ise yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Soroslar mevkii, Karadeniz kıyıları, Sakarya, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede 4 ila 8 derece azalacak kıymetli dinleyicilerimiz. Son bağlantımızı birazdan Erzurum'da olacağız. APA Rock grubu Aramazsan Arama, bir Gökhan Özen şarkısıyla sizlerle.

0: 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Naci Karataş şu telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Erzincan, Ardahan, Bayburt ve Erzurum için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu duruma göre bu gece beklenen düşük sıcaklıklar ise Erzurum 10 derece, Erzincan 16 derece, Ardahan 5 derece, Bayburt 11 derece olarak bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, iyi akşamlar.
0: 18 sonrasında hangi programlar var? Şöyle bakıyorum, 18 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında 18.20'de 5 dakika var. 19.20'de biliyor muydunuz? 20.30'da şifa niyetine programımızın tekrarını dinleyebilirsiniz. 23.30'da gece faslı programı saat 24'e kadar sürecek. 2.30'da Türkülerin Dilinden, 3.30'da da yine şifa niyetine programımızın tekrarını dinleyebilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle trafik durumuna bakalım. Başkentin şu dakikalarda trafik durma noktasında Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar ortalama yolculuk süreniz 16 dakika. Doğukent Caddesi Samsun yolu girişinden İkiya'ya kadar 9 dakika. Anadolu Bulvarı Bağdat Caddesi çıkışından İstanbul Köprüsü'ne kadar da ortalama yolculuk süreniz 5 dakika kıymetli dinleyicilerimiz. Cumhuriyet Bulvarı Anafartalar Caddesi Gençlik Parkı'ndan Eski Adliye'ye kadar da 9 dakikalık bir süreç var. Şöyle ana yollardaki trafik durumuna baktığımda İstanbul yolu, Eskişehir yolu, Konya yolu, Samsun yolu, havaalanı yolu ve çevre yollarda da şu dakikalarda trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Ve atmosferden haber var, programımızın sonuna geldik. Programımızın hazırlayıcısı Yeter Bacak şarkılarını dinledik onun seçkisinden. Programın teknik yönetmenliğini de üstlendi. Kıymetli arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sizden iki gün müsaade isteyeceğiz. Rabbimden bir mani çıkmazsa 15 Eylül Salı sabahı 8.15'te basında gündem programıyla mikrofonda olacağız. Spikeriniz ben Diler Demir. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli. Bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle iyi akşamlar Türkiye.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 12 Eylül Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla batısı çok bulutlu geçecek. Balıkesir 34 derece, Bilecik 32, Bursa 31, Çanakkale 34, Edirne 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 27 ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 32 derece, Aydın 38, Denizli 38, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 37, Muğla 36 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adana 35 derece, Antalya 34, Burdur 35, Hatay 31, Isparta 34, Kahramanmaraş 37, Mersin 32 ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 32, Çankırı 34, Eskişehir 32, Karaman 31, Kayseri 31, Kırıkkale 32, Kırşehir 31, Konya 32, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas 32 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 29 derece, Bolu 30, Düzce 29, Karabük 33, Kastamonu 33 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 33 derece, Artvin 29, Bayburt 29, Çorum 31, Giresun 26, Gümüşhane 32, Ordu 26, Rize 26, Samsun 27, Sinop 28, Tokat 33 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Van çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 25, Bingöl 33, Bitlis 25, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 25, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 37 derece, Batman 34, Diyarbakır 36, Gaziantep 35, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 37 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasuna arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal hesabından yayınladığı mesajında şunları kaydetti. 12 Eylül 1980 askeri darbesi, milletin iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihimizin acı hadiselerinden birisidir. Tüm darbeler demokrasimizi zayıflatmış, kurumlarımızı örselemiş, toplumsal hafızamızda derin yaralar bırakmış ve milletimizin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale etmiştir. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Milletin bu kararlılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz iradesine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak ortaya koyduğunu kaydeden Duran, bu duygularla tüm darbeleri telin ediyor, milli irademiz ve demokrasimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Yemen'de İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. İşletmelerin dijital dönüşüme yönelik kabiliyet ve kapasiteleri artırılacak, bunların dijital dönüşüm yatırımları dijital dönüşüm programıyla desteklenecek. Özbekistan'da Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin Türk dünyasında kullanılan ortak alfabeye uygun hale getirilmesini öngören kanunu kabul edildi. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Özbekistan'da Türk dünyasına uygun alfabeye geçiş için kabul edilen kanunun Türk dünyası açısından oldukça kıymetli olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Rams Park'taki müsabaka saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için ilginç bir konu bulduk. Bulduğumuz konu, hani dua ederken ellerimizi yüzümüze süreriz ya, işte bunun nereden geldiği. Ay kültünde ay ışığını toplamak için eller gökyüzüne doğru açılır, sonra da toplanan ışık yüze sürülürmüş. Hemen hemen pek çok inanışta, tek tanrılı dinlerin öğretilerinde ve şu ana kadar bilinenlerin ötesinde umutlarımıza sarılmak, dua etmek, hatta coşkuyla mutluluğumuzu ifade etmek için ellerimizi gökyüzüne çeviririz. Kollarımızı havaya kaldırırız. Bize gelen neşeyi kucaklar gibi oluruz. Avuç içlerimizde sayısını bilmediğimiz kadar enerji merkezi kapıları olduğu bilimsel bir gerçek. Ve o kapıların hepsi yönünü ışığa çevirdiğinde ışığın tüm aydınlığını, tüm bilgeliğiyle içine aldığını biliyoruz. Ellerimizi dua ile gökyüzüne açtığımızda ve duamız bittiğinde bunu yine yapıyoruz. Ellerimizi yüzümüze sürüyoruz ve kabul olsun diyoruz. Bu bilgi bize nereden gelmiş biliyor musunuz? Milattan önce 700'lü yıllarda yaşamış Asur kralı 2. Sargon'dan. O zamandan beri yapıla gelen bir şeymiş. Ellerinizi gökyüzüne doğru çevirip önce niyet ediyorsunuz, duanızı ediyorsunuz, dileklerinizle kalbinizi ışığa çeviriyorsunuz, sonra da ellerinizi bir kelebek gibi yüzünüze koyarak sevgiyle okşuyorsunuz. Ellerinizin topladığı ışık 3. gözünüzden içinize akıyor. Çok ilginç değil mi? Süryanilerin kökü Mezopotamyalı Sami kökeni, Asurlu, Arami veya Keldani olarak isimlendirilen Süryanice konuşanlar. Kuzey Levant'taki Aramilere dayandırıyorlar kendi köklerini. İngilizce'de de Asurlularla aynı anlamı taşıyor. Halk çoğunlukla Hristiyan. Günümüzde dünyada 3 milyonu aşkın Süryani var. 3,5 milyonu bunların Hindistan'da olmak üzere yaklaşık 5,5 milyon Süryani Ortodoksluğa bağlı yaşıyor. Hristiyanlık öncesi Süryaniler putperestler. Kökenleri Aramilerden geliyor. Aramiler Süryani ismini Hristiyanlığı kabullendikten sonra kendilerini putperest ırktaşlarından ayırmak için kullanıyorlar. Tarihi kayıtlar Aramilerin M.Ö. 19. yüzyılda Suriye'nin doğusunda görünmeye başladıklarını yazıyor. Aramileri Sami kavimlerinin bir kolu sayıp Mezopotamya'ya Arap Yarımadası'ndan geldiklerini tahmin edenler varsa da bunların Mezopotamya'nın kuzeyindeki dağlık bölgelerin halkı olduğunu ileri sürenler de var. Süryaniler ya da Aramiler kim olursa olsun günümüze kadar gelen çoğu ritüelin de doğuş yeri, tarım ve hayvancılığın ilk olarak kullanılmaya başladığı yerlerden. Bu yüzden doğayla daha fazla iç içe olmuşlar. Bitkisel yağları değerlendirmişler. Güneşin ve ayın doğuşunu, batışını güzel izlemişler. Ve daha çok dünya üzerine, yeryüzünde hayat kurma üzerine yoğunlaşmışlar. Kültepe metinlerinde atkillerden bir hayvandan bahseder. Yani katırdan. İşte Asur ticareti zamanında katırlardan faydalanılmış. Hayvanların iç yağlarından ve bunlardan yapılan kandillerin ritüellerde, bazı dini törenlerde yakılmasından. Çivi yazılı belgeler ve arkeolojik buluntular sayesinde eski Anadolu faunası hakkında bir sürü bilgiye sahibiz.

0: Göztepe metinlerinden Anadolu'da en çok yetiştiriciliği yapılan hayvanların koyun, keçi, sığır, öküz, domuz olduğu anlaşılıyor. Koyun eti yünü için beslenmiş. Büyükbaş hayvanlar tabii ki etinden faydalanmak için. Odun, saman, tahıl, eşya taşımak için de kullanılmışlar. Göztepe kazılarında hemen her evde ele geçen ritonlarda antilop, kartal, aslan figürleriyle domuz, koç, keçi, sığır, boğa, köpek, keklik, tavşan, salyangoz, balık ve çeşitli kuş figürlerine rastlanmış. Bir sürü de mühre. Mitoloji, tapma, av, savaş sahnelerinde ve bunların ötesinde dini anlayabilmek için güzel ve ılımlı bir yol mitoloji. Derimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar keyfiniz yerinde, kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, bölgenin kuzey batısı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 14-31, Bilecik 16-29, Bursa 17-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-26, İstanbul 19-26, Kırklareli 17-24, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-25, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 16-32, Aydın 21-36, Denizli 23-37, Kütahya 15-32, İzmir 23-33, Manisa 22-37, Muğla 19-34, Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34, Antalya 24-32, Burdur 18-36, Hatay 21-31, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 25-32, Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-32, Ankara 17-33, Çankırı 13-36, Eskişehir 15-32, Karaman 14-32, Kayseri 15-32, Kırıkkale 17-34, Kırşehir 19-33, Konya 16-34, Nevşehir 16-31, Niğde 16-31, Sivas 12-32, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 13-29, Düzce 17-28, Karabük 14-32, Kastamonu 11-33, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-35, Artvin 16-30, Bayburt 11-29, Çorum 15-33, Giresun 18-26, Gümüşhane 15-32, Ordu 18-26, Rize 18-27, Samsun 19-27, Sinop 18-26, Tokat 17-34, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 5-25, Bingöl 17-32, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 10-26, Hakkari 15-27, Iğdır 16-32, Kars 8-25, Malatya 18-34, Muş 16-30, Tunceli 17-34, Şırnak 21-32, Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-37, Batman 17-37, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-35, Kilis 21-35, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batısıyla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 106'sının tutuklandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde Senegal uçuşu personelinin de katılımıyla keşif gözetleme ve deniz gözetimi desteği uçuşları gerçekleştirildiğini bildirdi. Devlet Su İşleri tarafından Yozgat'ın Boğazlayan ilçesindeki Uzunlu Barajı'nda suyun daha verimli kullanılması amacıyla hayata geçirilen Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında 219.239 metre uzunluğunda kapalı sulama şebekesi hizmete alındı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuç raporunda Türkiye'nin ilerleminin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koyduğu ve 10 yıl içinde fen bilimleri performansını yaklaşık 70 PISA puan yükselttiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde son haftalarda yapay zekanın potansiyeline ilişkin geniş yankı bulan endişelerin ardından Temsilciler Meclisi'nde bu konuyla alakalı önlem alınana kadar oturumların sürdürülmesi çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Batı Nil virüsü vakalarındaki erken artış uyarısının ardından sivrisinek yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için geleneksel bir yöntem olan tavukları gözetim aracı olarak devreye soktu. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın 11 Eylül 2001 saldırıları öncesinde Amerika Birleşik Devletleri başkanlarına sunulan istihbaratın gizliliğini kaldırarak kamuoyuyla paylaşmasıyla yönetimin söz konusu tehdit konusunda defalarca uyarıldığı ortaya çıktı. Ve son olarak spor. İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Diyarbakır stadında saat 20'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Gençler Birliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumunda saat 17'de başlayacak maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: kavramı çok eskilere dayanmaktadır. Bundan yaklaşık 3000 yıl önce uzak mesafeler arasındaki haberleşme güvercinler tarafından sağlanıyordu. Peki güvercinlerin bu yön bulma ve anlama yetilerinin sırrı nedir? Bu her zaman merak konusu olmuş ve bunu anlamak için güvercinler üzerinde sayısız deney yapılmıştır. İlk önce güvercinlerin yeryüzü şekillerini ezberledikleri tezinin üzerinde durulmuş, daha sonra güvercinlerin güneşin ve yıldızların konumuna bakarak gidecekleri yönü bulduğu düşünülmüştür. 1940'lı yıllarda yapılan bir araştırma ise güvercinlerin aslında dünyanın manyetik alanını yön bulma amacıyla kullanabildiklerini ortaya çıkarmıştır. Dünyanın manyetik alanı yer kürenin çekirdeğinde erimiş halde bulunur ve bu alan hareketli olan demirden oluşmaktadır. Yer küredeki manyetik alan çizgileri kutuplara gidildikçe artarken ekvatora gidildikçe zayıflar. Sinir sisteminde bulunan küçük manyetik birikimler sayesinde güvercinler dünyanın manyetik alanına karşı duyarlıdır ve bu onlara bir pusula özelliği verir. Bunun dışındaki bir diğer tez de güvercinlerin beyninde atalarından miras kalan bir koku haritasının bulunduğu ve yönlerini bu koku yardımıyla bulduklarını savunuyor.
1: Biliyor muydunuz?
0: Rüzgar nasıl oluşur? Rüzgar, havanın yer değiştirmesiyle oluşan bir hava akımıdır. Peki hava nasıl yer değiştirir? Bilindiği gibi dünyanın ısı kaynağı güneştir. Fakat güneş dünyanın her yerini aynı derecede ısıtmaz. Ekvatorlar güneşe daha yakın olduğu için ekvator bölgesi sıcaktır. Kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınları atmosferde daha çok yol aldığı için ısı kaybına uğrar. Bu yüzden kutuplara gidildikçe sıcaklık düşer. Bu ısı farklılığı denizlerde ve kara parçalarında da görülmektedir. Örneğin, kara parçaları denizlere göre daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur. Bu da atmosferde sıcaklık farkına neden olur. Atmosferde bulunan hava ısınarak kütlesi genişler ve yükselmeye başlar. Yükselen hava atmosfer dışına çıkamayacağı için bir süre sonra yatay yönde yer değiştirmeye başlar. Yükselen havanın yerini o yerin en yakınında bulunan serin hava doldurur. Bu durum hava akımına neden olur ve böylece rüzgarlar oluşmaya başlar. Havanın ısınarak yükseldiği alana alçak basınç merkezi, serin havanın bulunduğu alana ise yüksek basınç merkezi denir. Yani rüzgarın yönü her zaman yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğrudur. Basınç merkezleri arasındaki fark ne kadar yüksek olursa rüzgarın şiddeti de o kadar güçlü olur. Peki ısınan havanın yerini serin hava dolduruyorsa rüzgarlar hep serin mi olur? Isınarak yükselen hava bir süre sonra yatay yönde yer değiştirmeye başlar. Bazen bir dağı aşan rüzgar alçalarak ısınmaya başlar ve diğer yamaca sıcak ve kuru olarak iner. Yani rüzgarlar bazen sıcak olabilirler. Bu rüzgarlara fön rüzgarları denir ve bu rüzgarlar soğuk iklim koşullarını yumuşatır.
1: Biliyor muydunuz?
0: Baş parmakların en çabuk kireçlenen eklemler olduğunu, hızlı bir mesaj yazıcısıysanız ileride kireçlenme yaşama ihtimalinizin oldukça yüksek olduğunu, dünyanın en büyük hayvanının mavi balina olduğunu, mavi balinanın aynı zamanda hayvanlar aleminin en hızlı büyüyen hayvan olduğunu ve kilosunun 22 ayda 26 tona kadar ulaştığını, içerisinde kafein bulunan kolanın sodyum açısından zengin olduğunu, bir miktar kafein ve aşırı miktarda sodyumun kemik kırılmalarına sebep olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost eli.

0: Etkili yağış ne demektir?
1: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, bölgenin kuzey batısı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 14-31, Bilecik 16-29, Bursa 17-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-26, İstanbul 19-26, Kırklareli 17-24, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-25, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 16-32, Aydın 21-36, Denizli 23-37, Kütahya 15-32, İzmir 23-33, Manisa 22-37, Muğla 19-34, Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34, Antalya 24-32, Burdur 18-36, Hatay 21-31, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 25-32, Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-32, Ankara 17-33, Çankırı 13-36, Eskişehir 15-32, Karaman 14-32, Kayseri 15-32, Kırıkkale 17-34, Kırşehir 19-33, Konya 16-34, Nevşehir 16-31, Niğde 16-31, Sivas 12-32, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 13-29, Düzce 17-28, Karabük 14-32, Kastamonu 11-33, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-35, Artvin 16-30, Bayburt 11-29, Çorum 15-33, Giresun 18-26, Gümüşhane 15-32, Ordu 18-26, Rize 18-27, Samsun 19-27, Sinop 18-26, Tokat 17-34, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 5-25, Bingöl 17-32, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 10-26, Hakkari 15-27, Iğdır 16-32, Kars 8-25, Malatya 18-34, Muş 16-30, Tunceli 17-34, Şırnak 21-32, Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-37, Batman 17-37, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-35, Kilis 21-35, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasünop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal hesabından yayınladığı mesajında şunları kaydetti. 12 Eylül 1980 askeri darbesi, milletin iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihimizin acı hadiselerinden birisidir. Tüm darbeler demokrasimizi zayıflatmış, kurumlarımızı örselemiş, toplumsal hafızamızda derin yaralar bırakmış ve milletimizin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale etmiştir. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Milletin bu kararlılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz iradesine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak ortaya koyduğunu kaydeden Duran, bu duygularla tüm darbeleri telin ediyor, milli irademiz ve demokrasimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Yemen'de İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. İşletmelerin dijital dönüşüme yönelik kabiliyet ve kapasiteleri artırılacak, bunların dijital dönüşüm yatırımları dijital dönüşüm programıyla desteklenecek. Özbekistan'da Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin Türk dünyasında kullanılan ortak alfabeye uygun hale getirilmesini öngören kanunu kabul edildi. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Özbekistan'da Türk dünyasına uygun alfabeye geçiş için kabul edilen kanunun Türk dünyası açısından oldukça kıymetli olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Rams Park'taki müsabaka saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında
1: ne kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

Yurdumuzun kuzeyi, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Adana, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15 Eylül'ü Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenlerim, bir şifa niyetine programına daha hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, değerli hocam Profesör Doktor Faruk Öztürk. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için.
2: Teşekkür ederiz.
1: Değerli hocam, bize dinleyenlerimiz için kendinizi tanıtır mısınız?
2: Ben 1990 itibariyle göz hekimliğinin içinde oldum. 90-93'te Ankara Gülhane'de çalıştım. Sonrasında Kayseri Askeri Hastanesi'nde, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluşunda çalıştım. Daha sonra da Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nin göz kliniğinin kuruluşunda çalıştım. Uzun süreler Ulucanlar Göz Hastanesi başhekimliği yaptım. 12 senedir de Hacettepe Göz Kliniği'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.
1: Evet. Hocam hakikaten çok değerli vaktiniz var. Ben de çok özel başlıklarla hemen başlayayım istedim. Glokom konuşacağız sizinle. Ama önce sorusu olan, danışmak isteyen olursa diye bir ben telefon iletişim numarası vereceğim. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Faruk Öztürk'e sorusu olan mümkünse WhatsApp'tan yazarsanız 0533 434 1863 size geri dönüş yapalım. 0533 434 1863 ya da buradan sorularınıza olabildiğince cevap verelim. Evet değerli hocam, glokom diyoruz, nedir, sizden dinleyelim.
2: Glokom da gözün önemli, yani glokom hastasıyla karşılaştığımızda biz de böyle içimizin sızladığı bir hastalık grubu. Çünkü glokom, bazı tabirler biraz radikal de olsa ciddi olduğu için geçerli. Glokom gözün kanseri gibi denir. Yani ne demek? Sessiz, sinsi seyreder, bulgu vermez, tespit edildiğinde de iş işten geçmiş gibi olur. O sebeple de oldukça ciddi bir konu. Halk arasında kara su diye bilinir. Geçen bir hastamız öyle söylemişti. Bir örnek vereyim. Yeni olarak Kayseri'den gelen bir hastamız, efendim, bir gözü glokomdan görmez hale gelmiş. Diğer gözü, genç hasta, 40 yaşlarında, diğer gözü glokomdan yani %1'e düşmüş görmesi. Göz tansiyonları yüksek. Kimse dokunmak istemiyor. Şimdi böyle gittiğinde, yüksek ilaçlara rağmen yüksek gittiği halde gittiğinde gözün tekrar görmesini, yani o gören gözün, az da gören gözün kaybolma riski çok yüksek. Şimdi ameliyat yapsanız ameliyatın komplikasyonu olarak da görme kaybı olabiliyor. Yapmasanız zaten görme kaybolacak gözüküyor. Mesela böyle bir hasta karşısında yani bütün tıp bir tarafta duruyor. Yapalım yapmayalım. Hem şimdi buradan örnekle hareket ettiğimizde yani glokom bazen insanları çaresiz hale getirebiliyor. Dolayısıyla glokomda da erken teşhis önemli. Erken teşhis derken glokom sinsi de bir hastalık olma sebebiyle ancak yine 40 yaşı sonrasında rutin göz muayeneleri gerekir. Aile yatkınlığı olanlarda, ailede genetik olarak glokom hikayesi olanların rutin muayenelere gitmesi gerekir. Peki glokomda gözde ne oluyor? Gözün içinde bir sıvı var. Gözümüzün içinin tonüsünü sağlayan, yani gözün içinin desteğini sağlayan bir sıvı var. Bu sıvı her dakika üretiliyor, her dakika boşalıyor. Yani üretim ve boşaltım sistemleri var. Bunun üretiminin artması ya da boşalma, gözün içinden dışa akışının, terkinin zorlanması halinde gözün içindeki sıvı artıyor ve bunun taziyi, basıncı sebebiyle gözün arkasında gözü beyne bağlayan optik sinir dediğimiz gözün sinirine basınç sebebiyle hasar oluyor. Bu hasarda gözün siniri, gözü beyne bağlayan sinir, beynin bir parçası, uzantısı olması sebebiyle de bu hasarında geri dönüşü yok. Dolayısıyla glokomatöz hasar, glokoma bağlı ortaya çıkan hasar geri dönüşümü olmadığı, mümkün olmadığı için hasar olmadan bunu önlemek lazım. Bazen göz, bunun için de ne yapmak gerekiyor? Göz tansiyonunu düşürmek gerekir. Öncelikle ilaçla tıbbi olarak düşürmek gerekir. İlaç da düşmüyorsa ameliyat teknikleri var. İlk ameliyat, sonraki ameliyatlar gibi bazen 10 defa bile glokom ameliyatı olmuş değişik değişik ameliyatlar olmuş hastalar oluyor. Çünkü bu işlem için, gözün içindeki sıvının dışarı boşalması için açtığınız kanallar zaman içinde tıkanabiliyor. Tıkanırsa tekrar kanal açılabiliyor, tüplü ameliyatlar yapılabiliyor ya da başka gözün sıvısını salgılayan dokuların lazerle tahrip edilmesi ve salgının azaltılması gibi işlemler yapılabiliyor. Dolayısıyla hani glokomun ciddiyetini dikkate aldığımızda tedavisi önemli hale geliyor. Tedaviden önce de yine her hastalıkta olduğu gibi önce erken teşhis, erken tanı,
1: evet,
2: ve uyanık olmak. Bazen siz göz tansiyonu düşürseniz de, normale çekseniz de glokom aynı zamanda otoimmün bir hastalık. Nörodejeneratif bir hastalık. Dolayısıyla beyin ölümü gibi göz siniri ölümü de bazen önceden tanımlanmış bir yolla, yolakla, yani sizin müdahale edemediğiniz otoimmün bir işleyişle göz siniri hasarı olabiliyor. Yani bu glokom sadece göz tansiyonu yüksekliğine bağlı değil, bazen gözün tansiyonu düşük olduğunda da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla aslında sebebi bilinmeyen, etiyolojisi bilinmeyen, kronik, bazen gözün içindeki basıncın yüksek olmasıyla seyreden ama kalıcı körlüğe kadar giden bir hastalık grubu.
1: Evet hocam, çok ağır bir tablo hakikaten. Bazen kara su indi gözüme falan, evet, derler. Halk arasında da öyle bir tabir vardır. Peki kişi kendisinde böyle bir sıkıntı olduğunu, göz tansiyonu olduğunu, işte gözüne basınç mı oluyor, ağrı mı hissediyor, kafasında mı hissediyor, önünde mi, arkasında mı, gözünde mi, kaşında mı? Çok, nasıl ayırt etsin hocam?
2: Evet. Kişi ne yapsın yani bu konuda? Ne yapabilir
1: ki? Nasıl
2: yani,
1: ayırt eder de gelsin ayırdır, ben bir göze, evet, göz hekimine gideyim desin.
2: Kesinlikle.
1: Yani.
2: Şimdi glokom, doğuştan glokomlar var. Yeni doğmuş bir çocuk, bir bakıyorsunuz gözünde sulanma oluyor, göz kapağını açamıyor, gözü normalden biraz daha büyük oluyor. Bu doğuştan glokomun bir belirtisi olabilir. Çünkü gözün içindeki basınç yüksek olunca gözü, daha çocuğun gözü esnek olduğu için o basınçla gözü zorluyor, balon gibi gözü şişirebiliyor, oftalmos oluyor.
1: Evet.
2: Ve o dokuların zorlanmasına bağlı dokularda ödem ortaya çıkıyor, lekeler ortaya çıkabiliyor. O ailelerin fark edeceği. Juvenil glokom var. Bunu da yani genetik kısmı irdelendiğinde biraz ortaya konabilir. Yetişkin glokomunda da hiçbir zaman normal orta seviyelerde seyreden bir göz tansiyonlu kişinin hissetmesi mümkün değil. Ancak normal bir göz tansiyonu 10 ile 21 arasındayken, 10-21 milimetre civarı iken, ancak göz tansiyonu 50'lerin 60'ların üzerinde çıkarsa hasta bunu ağrı olarak, bulantı, kusma, görme bulanıklığı olarak hissedebilir. Yoksa bu arada glokom hiçbir belirti vermez. Dolayısıyla glokom
1: çok sessiz
2: ve, evet, kelimesi çok doğru, sinsi bir hastalık. Dolayısıyla kişi bunu hissedemez. Ancak 40 yaş sonrasında rutin göz muayenesinde bunların kontrol edilmesi lazım. Yine genç bir hasta, bana rutin gözlük muayenesine gelen genç bir bayan hasta da bir gözünün glokoma bağlı son derece görmez hale geldiğini fark etmiştim. Yani onu kendine mesela kabul ettirmesi de zor. Dolayısıyla burada kişiye düşen farkındalık. Aslında dünyada da ilkbaharda Dünya Glokom Günü diye bir farkındalık haftası,
1: evet,
2: var. Bu konuda Türkiye'de de çalışmalar var. Bizim Türk Oftalmoloji Derneği'nin de birim faaliyetleri var, aktivasyonlar var. Yani glokom erken teşhisi önemli bir konu.
1: Evet hocam, korumak tedavi etmekten daha ucuz ve hakikaten, evet, şey, hayat kurtarıcı. Yani bizim ülkemizde her zaman eksik olan koruyucu tarafına insanlarımızın koşturamaması. Çünkü malum hayat pahalı, ancak başına ciddi bir şey gelince hekime gidebiliyor. Aa, ben bir de işte 6 ayda bir, senede bir hekime gideyim, gözümü koruyayım diyebilme lüksüne sahip değiliz. Her şey alım gücüyle de ilgili. Bizim insanlarımız hakikaten
2: sağlık yatırımı
1: şey
2: da
1: yani,
2: bunu ilgilendiriyor. Çünkü her şeyde mesela sporun lüksünü yaparken, lüks bazı şeyler yaparken bu tarama programları da, ister diyabet olsun, ister glokom olsun, ister başka sarı nokta hastalığı, tarama programları yapabilmek, rutin her gün size gelen hasta popülasyonun, hasta grubunu halledeceksiniz, bir rahatlayacaksınız, sonra topu uzağa atacaksınız, sonra diyeceksiniz ki bir de taramalar yapalım.
1: Yani tabii, tarama sıra işi, ona gelmiyor ama,
2: tabii,
1: değil mi
2: sıra
1: hocam?
2: Ona gelemiyor çünkü tabii, her gün şey var yani, her günün bir konusu var. Rutin poliklinikten glokom ya da başka bir hastalık tarama programları. Fakat ben şunu söyleyeyim, Afyon Kocatepe'de çalışırken Afyon'un ve tüm ilçelerinde ben tarama yaptık. Yaklaşık belki yani onu da yayın yaptık. Glokom yönünden, sarı nokta hastalığı yönünden, şeker yönünden insanların gözünü taradık.
1: Tabii hocam sizin gibi idealist insanlar keşke daha artsa da daha çok
2: Ankara'daki
1: yapısı.
2: Devlete ait tüm huzur evlerinde tarama yaptım.
1: Maşallah
2: tüm
1: hocam.
2: Tüm huzur evlerinde. Yani ben bunlardan ihtiyacı olanların tedavilerini yaptık. Aslında bu bir heves yani.
1: Hocam
2: yani,
1: o sizin idealist olmanızla ilgili. İşte şu
2: yani
1: an
2: devlet bazen her şeye koşamıyor ama hiç olmazsa iş yapanlara imkan verilse.
1: Evet.
2: Fikirlere biraz saygı duyulsa. Yani
1: yok hocam.
2: Hevesle.
1: Halkımız da anlıyordur. Bakın biz bu programı 12-13 yıldır yapıyoruz. Çünkü kamu yararına yapıyoruz.
2: Evinde
1: ücret
2: oturan,
1: almadan.
2: Evinde
1: çağırdığımız hocalarımız da ücret almıyor. Sizler de öyle.
2: Tabii.
1: Burası sırf halka hizmet olsun diye vaktinizden ayırıyorsunuz. Diğer işlerinizi öteliyorsunuz. Biz de öyle yani. Sırf halkımıza yardımcı olmak için. Bakın ne güzel taramalara gitmişsiniz. Başka bir sürü. Kim gider güçsüzler yurduna veya işte tabii diğer yerlere.
2: Yine Ankamol'ün önünde yine Türk Oftalmoloji Derneği'nin Ankara ayağını biz yürüttük. Ben yürüttüm. Tır çektik. 15 gün göz tansiyonu taraması
1: hasta
2: yaptık.
1: Hasta baktınız.
2: O 15 gün Ankamol'ün önünde tırda göz tansiyonu taraması. Yani
1: hocam,
2: sadece göz tansiyonu değil başkaları da. Bütün ekibimle tarama yaptık.
1: Vallahi Allah razı olsun ne diyelim. Çünkü yani göz hekimine ulaşmak da zor hocam. Nüfusumuz çok fazla. İnsanların alım gücü yok. Yani bir hastaneye gözüne evet, ciddi bir şey başına gelmezse kişi gidemiyor. Yani bu gerçeği de görmemiz lazım.
2: Tabii.
1: Sizin böyle bir taramaya
2: bunlar önemli.
1: Şey
2: yani,
1: yapmanız
2: yani,
1: çok değerli hakikaten.
2: Hastalığı önceden anlamak, tedavisini yani ilerlemesinin önünü kesmek çok önemli.
1: Evet hocam size sormak istediğim daha çok soru var. Onun için bu karasu dediğimiz glokomla ilgili başka neler söylemek istersiniz? Hemen çünkü kataraktı ve intraoküler lensleri de konuşmak istiyorum sizinle.
2: Şimdi bu göz tansiyonu konusunda önce tıbbi tedavi veriyoruz. İlaç tedavisinin hani böyle moleküllerine falan girmeye gerek yok ama şimdi göz tansiyonu teşhisini hani böyle hastalıktan korkarken teşhisini kolayca konacak bir şey de değil. Dolayısıyla bize bir sürü hasta geliyor. Mesela geçen benim neredeyse 20-25 sene önce göz tansiyonu denmiş. Senelerdir ilaç kullanan hastam muayenede baktım. Gözün siniri güzel. Tansiyonu düşünülen hiçbir şey yok. 3 tane ilaç kullanıyor. Kestim ilaçları. Tansiyonu yine iyi. Böyle hasta grubu da var. Dolayısıyla şimdi bu kadar ilacın senelerdir hastaya yüklenmesi. Hem
1: evet,
2: hastaya yük, hem devlete yük, hem kurumlara yük, hem sisteme yük.
1: Bir de o ilaçların yan etkisi de var ayrıca.
2: Olmaz
1: yani, masum
2: mı? Tabii,
1: da değil,
2: tabii.
1: Tabii
2: bazı hastalarda nefes darlığı yapıyor, astımı tetikliyor.
1: Tabii.
2: Beyine geçiyor, uyuşma yapıyor falan.
1: Tabii,
2: yani
1: tüm ilaç,
2: sürü...
1: tabii hocam olmaz tüm ilaçların yan etkileri
2: hani
1: korkunç.
2: Adını korken de yani dört dörtlük bir hastalık olmuyor her zaman. Biraz da klinik tecrübe gerekiyor. Dolayısıyla yani hasta da birisi bir ilaç, bir arkadaş bir ilaç verdiği zaman hani bunun ya birisi bana bunu dedi
1: evet,
2: ama hani gerçek anlamda bende bu var mı yok mu gibisini de belki bir iki teyit ettirmek iyi olabilir.
1: Peki halkımızı aydınlatmak için hemen bir pratik soru soruyorum. Dinleyenler pür dikkat dinlesin. Tansiyonum var. Tansiyon ilacı alıyorum. Göz tansiyonumu da iyi eder mi? Soru.
2: Etmez. Yani birbiriyle alakası yok. Ya da bende tansiyon var. Acaba göz tansiyonu da var mıdır? Birbiriyle alakası yok.
1: Bunu bana yaşlı bir teyzem sormuştu.
2: Evet.
1: Bakın
2: sorar,
1: ben soru hemen çiziyorum.
2: Yani,
1: soru
2: ben de şu
1: çok kişi
2: var. Acaba
1: sorar
2: bende
1: bunu.
2: Yani ikisi de adı da tansiyon olunca
1: evet,
2: tansiyon serisi bende
1: komple
2: de var.
1: Komple tansiyona iyi
2: yok,
1: gelir mi? Ama
2: yok.
1: Bizde böyle bir şey vardır hocam.
2: Evet.
1: Lokalde sorunları çözmeye çabalarız ya.
2: Herkesin ilacı ayrı. Her hastalığın ilacı ayrı. Herkesin gözlüğü ayrı.
1: Herkesin
2: yüzden,
1: göz numarası ve göz
2: evet,
1: rengi ayrı.
2: Herkes
1: değil mi?
2: Ayrı bir değer.
1: Evet. Karasuya ilave edeceğimiz?
2: Yani burada önemli olan kısmını söyledik. Birincisi
1: evet,
2: erken teşhis adına rutin kontroller önemli. Benim gözümde bir sıkıntım yok. Ben iyi görüyorum deseniz de göz tansiyonunda gözün siniri hasar görür, kurur. Fakat merkezi görme yani baktığı yeri görme en son etkilenir. Dolayısıyla hasta tübüler görme halindedir. Yani boru içinden bakar gibidir. Tüpün içinden bakar gibidir. Bunu iki gözle baktığı halde baktığı zaman hissetmeyebilir. Merkezi görmede etkilenmediği için görmesinin azaldığını kademe kademe azaldığını da hissetmez. Dolayısıyla ancak muayenelerde belli olur. Bu da iyi bir klinik muayeneyle ortaya çıkar. Benim gözüm iyidir, sıkıntım yoktur, doktora gitmem demesinler. 40 yaşını geçen herkes rutin göz muayenesine gitsin.
1: Bir kez olsun bir gelin evet. Hocama bir görünün diyeyim ben de. Tabii sizi yakalayabilirlerse. Değerli hocam bir de sormak istediğim bir şey daha var diğer başlığımıza geçmeden. Göze uygulanan iğnelerle ilgili bunlar kaç çeşit, niye yapıyoruz, nerelere yapıyoruz?
2: Evet, şimdi bu iğne
1: neredeyse
2: konusu...
1: Neredeyse herkes gözüme iğne yapıldı evet, diyor evet, belli bu, bir yaştan sonra.
2: Bu iğne
1: sonra.
2: Konusu çok yaygınlaştı tabii. Yani farkındalığın artmış olmasıyla iğnenin yapılıyor olması bir yönüyle iyi. Neden? Bu enjeksiyon ya da iğne tedavisi ne hangi hastalarda yapılıyor? Şeker hastalarında sarı noktada ödem olduğunda yapılıyor. Ve bunların iğnelerin ömrü şu anda 4-5 hafta. Bunların yeni nesilleri, yeni sürümleri dünya piyasasına çıktı. Türkiye'de de denenme aşamasında, Avrupa'da onay aldı ama piyasaya çıkmadı. Dolayısıyla bu yeni nesil olanlar genelde 4 ayda bir yapılır hale gelecek.
1: Evet, her ay gelip iğne evet, yaptırmalarına yani gerek kalmayacak.
2: İğnenin de kendine göre riskleri var. Göze dışarıdan bir iğne gözün içine giriyor, çıkıyor. Beraberinde bir mikroorganizma inokülasyonu, sokulması söz konusu olabilir. Dolayısıyla çok da masum değil. Dolayısıyla iğne konusu gerekli olduğunda yapılması lazım. Yani iğne bir vitamin değil. Hastalık ne olursa olsun. Yani benim gözüme bir iğne yapalım. Bir
1: iyileşim, yani, bir toparlayayım.
2: Yani bu böyle acile gideyim bir serum taktırayım mantığıyla değil tabii. İğne bahsettiğimiz gibi şeker hastalarında, sarı nokta hastalıklarında, bazen katarak ameliyatı sonrasında ortaya çıkan ödemlerde, kol tansiyonu yüksekliğine bağlı göz arkasında damar tıkanıklıkları sonrasında sarı noktadaki ödemler için yapılır ya da küçük kanamaların hızlı çekilmesi açısından yaptığımız oluyor. Ama yani iğne yaparken de bunun steril şartlarda yapılması lazım. Ameliyathane şartlarını sağlayan yerlerde yapılması lazım.
1: Ben bakıyorum siz hep ameliyathanede yapıyorsunuz ve çok yoğun geçiyor ameliyathane günleriniz. Çünkü bunlar da evet, ayrı bir işlem
2: yurt
1: oluyor.
2: Yurt dışında ofis şartlarında da yapılıyor ama bu ofis ortamının laminar akımı, sterilizasyonun sağlanması lazım. Hı-hı. Yani bizde o şartlar sağlanmadan poliklinikteki herhangi bir odada yapılması enfeksiyon riskini arttırır.
1: Evet,
2: biliyorsunuz.
1: Enfeksiyon riskinden dolayı hastayı tabii, korumak istiyorsunuz haklı olarak.
2: Enfeksiyonun da gözün kaybına yol açabileceği biliniyor.
1: Çok
2: bazı şeylerde oldu. Tablolar yaşandı Türkiye'de.
1: Doğru. Doğru hocam. Hemen vaktimizi güzel kullanmak istiyorum. Kataraktan artık biraz da o konuda şey yapalım. Herkes katarakt olacak günün birinde deniyor ve herkes eninde sonunda o kataraktını aldı ama kimi 50 yaşında, kimi 70 yaşında ve bir intraoküler lens ihtiyacı olacak. Bu lensler ne çeşittir? Kişi mi seçiyor, hekim mi seçiyor? Katarakt niye oluyor? Böyle bir sürü sorun var onu size. Var.
2: Tabii gözün hastalıkları arasında en çok duyulan, popüler olan yine yeni doğanda olduğu gibi ileriki yaşlarda diyelim ki 100 yaşında bile belki de kaçınılmaz hale gelen hastalıklardan bir tanesi gibi. Katarak gözün kendi merceği ya da lensinin zaman içinde matlaşmasıyla ortaya çıkan bir tablo. Gözün kendi merceği ya da lensi matlaşınca bu gözün, bu kelimeleri bilerek söylüyorum, kendi merceği ya da lensi katarak haline gelince onlar alınıyor, yerine suni mercek ya da lens konuyor. Lensle mercek aynı kelime. Dolayısıyla gözümüzün içindeki bir doku çıkartılınca onun yerine protez gibi, diz protezi gibi bir protez olan mercek ya da lens konuyor. Yani katarak yeni doğanda metabolik sebeplerle olabilir, geçirilmiş enfeksiyonlar sonrasında olabilir, bir takım sendromlar sonrasında olabilir ama ileriki yaşlarda en sık sebebi diyabet. Ama normal bir kataraktın asıl sebebi senil katarakt dediğimiz yaşlanmaya bağlı katarak. Ne oluyor yaşlanınca? Gözün kendi merceği ya da lensi normalde protein ve sudan oluşuyor. Yaşlanmayla beraber suyunu kaybediyoruz. Sertleşiyor, saydamlığını kaybediyor ve dolayısıyla bulanıklaşıyor. Bulanıklaşınca bunun adı katarak oluyor. Sadece hani saçımızın beyazlamasının bir örneği aslında gözümüzün içindeki tablo. Bunun da çok şükür ki tedavisi mümkün. İyi şartlarda, iyi yerlerde. Çünkü bize bir sürü hasta geliyor, katarak alınamamış, katarak düşmüş, mercek konamamış, mercek kaymış, mercek düşmüş falan. bir sürü konu olabiliyor. O yüzden
1: tabii hocam, onda üniversite bir... hastaneleri artık en son basamak olduğu için kişilerin müracaat edeceği, periferde mesela yaptırabiliyorlar ama çok sık da yapılmıyorsa, el alışkanlığı değilse, hani bu da bir işçilik sonuçta, çıkan problemler içinde sizin tabii, gibi işte üniversite yani hocalarına mecburen müracaat ediyorlar. İyi ki de varsınız tabii.
2: Teşekkür
1: ki.
2: Ederiz. Bunun ister eğitim safhasında olan sıkıntıları, ister işte aceleyle ya da hızlı yapacağız, yapılsın düşüncesiyle kısa sürede 5 dakikada yapılsın imajını doldurmak için yapılan vakalar sonrasında, ya da işte biraz da tecrübeyle alakalı olarak, ya da çünkü her katarak da aynı olmuyor. Bazen sallanan katarak var, sert katarak var, özellikli kataraklar var yerinden dolayı. Yani bunu da başında adını koyup ona göre hazırlıklı girmek lazım vakaya. İşte bunların şey yapılmadığı zaman, planlanması yapılmadığı zaman bir takım komplikasyonlar çıkabiliyor. Şimdi yetişkin kataraktı, senil katarak genelde herkeste ortaya çıkabilir. Hani hepimizde olacak diye bir şey yok. Bazen katarak ameliyatı olmayıp da uzun süre yaşayanlar da olabiliyor ama genelde saçımızın beyazlaması gibi böyle herkesin başına da gelebilecek bir konu.
1: Doğal bir süreç.
2: Doğal bir süreç. Tedavisi de mümkün olması sebebiyle endişe etmeye gerek yok uygun tedavi yapıldığında. Şimdi burada takılan mercekler konusu var ya da lensler. Birinci planda tabii ki güvenilir bir firmadan ve güvenilir bir üretim yerinden olması gerekir. Çünkü bizim böyle işte üretici firmaların belli olmayıp da takılmış merceklerde bulanıklaşmalar gördüğümüz mercekler de oluyor. Onlar hani başka yerlerde yapılmış.
1: Evet.
2: Çıkartıp yenisini taktığımız da oluyor. Standart mercekler de bir sıkıntı olmaz.
1: Bunlar hocam kaç tip mercek oluyor? Mesela yumuşak, yuvarlak veya sert.
2: Evet.
1: Bilgilendirmek için
2: lens kategorileri. Önce bir lensin adını koyalım. Bir
1: evet.
2: Gözlük yerine kullanılan kontak lenslerimiz var. O kontak adı üzerinde dıştan takılıp çıkartılan. Bir de göz içi mercekleri var. Bizim katarakta kullandığımız gözün içine konan mercekler. Bu mercekler silikon yapısında olabilir, akrilik yapısında olabilir genellikle. Şimdi silikonlar eski nesil, çok kullanılmıyor. Daha çok akrilik olanlar kullanılıyor. Bunlar tek odaklı, üç odaklı olabilir. Üç odaklı olanlar yani uzak bilgisayar mesafesi ve okuma mesafesinde olması sebebiyle bunlara halk arasında ya da özel sektör buna akıllı mercek adını koydu. O da tuttu.
1: Evet, şu akıllı gözlükler de var hocam. Evet, onun gibi değil
2: onlar
1: mi?
2: Onlar gibi evet. Yani ikisi bir arada gözlüklerin mercek cinsine akıllı mercek deniyor. Çok odaklı ya da trifokal mercekler. Bunlar takıldığında kişi uzakta, bilgisayar mesafesinde ve gözlükte gözlükten bağımsız oluyor. Bu aslında iyi bir seçenek. Çünkü normal hayatı boyunca pek gözlük takmayan birisi 45 yaşı sonrasında okuma gözlüğü takması gerekiyor. İşte bu mercek üretici firmalar buradaki tabloyu görünce 45 yaşında gözlük takmaya başlayacak yakın için, 90 yaşına kadar yaşasa 45 sene bir gözlüklü süreç yaşanacağı için bu tür merceklerin üretimine önem verilmiş. Dolayısıyla kişinin katarakta olmasa da gözlükten kurtulmak için, yakın gözünden kurtulmak ya da ikisinden kurtulmak için biz çok odaklı mercek takıyoruz. Katarakta olmasa da kişinin 20'li yaşlarda birisi gözlükten kurtulmak istediği zaman lazer yapıyoruz. Ama 40'lı yaşlarda birisi gözlükten kurtulmak isterse çok odaklı mercek takıyoruz. Halk arasında akıllı mercek denilen mercek.
1: Evet.
2: Bunlar da bozulmuyor. Ömür boyu böyle gidiyor. Ayrı bir işleme gerek kalmıyor.
1: Peki hocam, bu mercekleri de taktığımı ömür boyu kullanıyor herhalde ama kendisi koruması gerekiyor düşme, çarpma vesaireden.
2: Genelde pek bir şey olmuyor. Hani iyi yerleştirmiş bir mercekte pek bir şey olmuyor. Lakin çok odaklı merceğin de her derdin devası değil aslında. Gece araba kullananlar için ideal değil. Çok hassas.
1: Öyle mi?
2: Tabii, çok hassas zihin durumu olanlar için ideal değil. Yani çok inceci, kılı kırk yaran insanlar için çok ideal değil. Çünkü
1: hassas ve obsesif diyelim biz
2: onlara. Öyle diyelim.
1: Evet.
2: Çünkü yani umduğunu bulamayan hastalar da olur.
1: Hocam orada ne sıkıntı yaşıyor olabilir? Mesela gözlüklerde ben kullanan arkadaşlarım var. Emine Hanım da bunların içinde. Karşıya bakınca ve aşağıya bakınca, sağa sola bakınca o şeye gözlüğe adaptasyonda bir,
2: evet,
1: bir süre zorluk yaşadılar.
2: Benim de var, takmıyorum. Çünkü o kafayı da çevirmek lazım. Yani ikisi bir arada, üçü bir arada gözlükleri kullanabilmek için başınızı da oynatmanız gerekiyor. Ama göze konulan mercekte öyle bir konu yok. O orijinal yerine konduğu için orada 360 derece bakabilirsiniz.
1: Evet.
2: Ama bu göze konan çok odaklı merceklerin içinde çoğunlukla halka olduğu için gece araba kullananlarda ışık yansımaları olabilir.
1: Yoruyor mu hocam? Ne sıkıntı
2: Işıktan
1: yapıyor?
2: Işıktan rahatsız olur bir müddet.
1: Işıktan rahatsız oluyor.
2: Onun dışında görmek keskinliği uzakta biraz tek odaklıya göre daha düşüktür. O da onu biraz rahatsız edebilir. Bazen hasta kendince bir huzursuzluk hissedebilir. Çok mutlu olmayabilir. O yüzden dediğim gibi çok obsesif hastalar için en iyi seçenek değil. Onlar için bir ara lensler var. İki odaklı denebilir. Onlar olabilir. Onlar da iyi bir seçenek.
1: Ameliyat süresini sormak istiyorum hocam. Anestezisini sormak istiyorum merak edenler için. Neye göre belirliyorsunuz?
2: Katarak ameliyatlarında...
1: Kişiye mi bırakıyorsunuz?
2: Yani biz genelde %99 lokal yapıyoruz. Yani uyutmuyoruz. Damlayla uyuşturuyoruz. Damlayla yapıyoruz. Çünkü yani ameliyat yine öyle bir 5 dakikalık dememek lazım. Hakkını vermek lazım. Belki yarım saat, belki hani 15 dakika yarım saat sürebilir ama hazırlığı falan da var tabii bunların. Hastanın üstüne bir steril örtü örtülüyor. İşte kimi hasta üstüne bir örtü örtülünce o örtünün altında rahatsa bir sıkıntı yok. Rahat olmayacak. Ama rahat değilse, yani onun da panik hata falan varsa, o zaman evet, hafif bir sedasyon gerekir.
1: Çünkü bir tek gözü açık kalıyor, ağzı falan örtülüyor. Orada bir
2: örtülüyor ama oradan oksijen veriliyor, tansiyonu doğru ölçülüyor. Yani aslında vital fonksiyonları falan da takip ediliyor. Endişecek bir şey olmamasına rağmen bu biraz hani
1: MR'a panik hata olanlar mı acaba sıkılıyor?
2: Evet evet. Yani, MR'a girmede sıkıntısı, doğru, tek başına asansör sürebilmede sıkıntısı olan hastalar gibi üstüne örtü örtülünce rahatsız olabilecek hastalar soruyoruz zaten. Onun dışında bir sıkıntı olmuyor. Yani evet, hasta ameliyatın süresi dayanılmaz bir süre değil.
1: Evet. Yarım saatte bir saat
2: evet,
1: arasında de, değişiyor
2: yani
1: zaten hazırlık
2: zaten
1: safhasıyla.
2: Bizim
1: evet,
2: hemen hiçbir ameliyatımızda ister şeker olsun, ister evet, retina olsun, ister göz tansiyonu, ister katarak olsun genelde yatırmıyoruz.
1: Evet.
2: Günübirlik işlem yapıyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yine süremizin sonuna geldik. Bir son toparlama rica edeyim. Varsa ilave etmek istediğiniz.
2: Şimdi bu katarak bize mesela bazen hasta geliyor. İşte ben de katarak varmış. Ameliyat oldum. Ya da kimi hasta diyor ki ya ben ameliyat oldum ama ne ameliyat olduğumu bile bilmiyorum. İşte gel bir özel yere gittim. Bir şey sıyıracağız dediler falan gibisinden. Yani kendi yakınlarımdan var. İşte bir yerde ameliyat olmuş, gözü sönmüş. Kayınbiraderin kayınpederiydi. Tek göze kalmıştı. Biz de onu yaptık sonra. Yani cerrahi konusu önemli.
1: Hekim seçerlerken tet izlenmeleri gerekiyor o zaman.
2: Yani ameliyat konusu alarm konusu. Yani bir ameliyat dendiğinde bunun bir sürü faktörünü dikkate almak lazım. Yani herkes oluyor ben de oluvereyim değil. Yani benim önce gerekiyor mu? Şartlar iyi mi? Ne getirir ne götürür? Bunları hesap etmek lazım. Yoksa hani zaten iki tane gözümüz var. Yani ben hastalara diyorum sizin için önemli olduğu kadar bizim için de önemli.
1: Evet.
2: Yani ona o değeri vermek lazım. Yoksa hani sıradan 30 kişi gelsin ameliyat olup gitsin. Yani her bir göze butik davranmak lazım.
1: Evet hocam. Evet sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok değerli vaktinizi ayırdınız. Buralara kadar konuğumuz oldunuz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Bu hafta uzman konuğumuz Profesör Doktor Faruk Öztürk'tü. Kendileri Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalım öğretim üyesiydi. Benim de çok değerli hocam. Çok teşekkür ediyorum kendilerine.
2: Siz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
1: Ayağınıza
2: Siz
1: sağlık diyorum hocam.
2: Profesyonel yönettiniz. Teşekkürler.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.
0: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, bölgenin kuzey batısı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 14-31, Bilecik 16-29, Bursa 17-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-26, İstanbul 19-26, Kırklareli 17-24, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-25, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 16-32, Aydın 21-36, Denizli 23-37, Kütahya 15-32, İzmir 23-33, Manisa 22-37, Muğla 19-34, Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34, Antalya 24-32, Burdur 18-36, Hatay 21-31, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 25-32, Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-32, Ankara 17-33, Çankırı 13-36, Eskişehir 15-32, Karaman 14-32, Kayseri 15-32, Kırıkkale 17-34, Kırşehir 19-33, Konya 16-34, Nevşehir 16-31, Niğde 16-31, Sivas 12-32, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 13-29, Düzce 17-28, Karabük 14-32, Kastamonu 11-33, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-35, Artvin 16-30, Bayburt 11-29, Çorum 15-33, Giresun 18-26, Gümüşhane 15-32, Ordu 18-26, Rize 18-27, Samsun 19-27, Sinop 18-26, Tokat 17-34, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 5-25, Bingöl 17-32, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 10-26, Hakkari 15-27, Iğdır 16-32, Kars 8-25, Malatya 18-34, Muş 16-30, Tunceli 17-34, Şırnak 21-32, Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-37, Batman 17-37, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-35, Kilis 21-35, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan. İlk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde kuzeyi ile güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerine kadar kuzeyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, Öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 106'sının tutuklandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde Senegal uçuşu personelinin de katılımıyla keşif gözetleme ve deniz gözetimi desteği uçuşları gerçekleştirildiğini bildirdi. Devlet Su İşleri tarafından Yozgat'ın Boğazlayan ilçesindeki Uzunlu Barajı'nda suyun daha verimli kullanılması amacıyla hayata geçirilen Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında 219.239 metre uzunluğunda kapalı sulama şebekesi hizmete alındı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuç raporunda Türkiye'nin ilerleminin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koyduğu ve 10 yıl içinde fen bilimleri performansını yaklaşık 70 PISA puanı yükselttiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde son haftalarda yapay zekanın potansiyeline ilişkin geniş yankı bulan endişelerin ardından Temsilciler Meclisi'nde bu konuyla alakalı önlem alınana kadar oturumların sürdürülmesi çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Batı Nil virüsü vakalarındaki erken artış uyarısının ardından sivrisinek yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için geleneksel bir yöntem olan tavukları gözetim aracı olarak devreye soktu. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın 11 Eylül 2001 saldırıları öncesinde Amerika Birleşik Devletleri başkanlarına sunulan istihbaratın gizliliğini kaldırarak kamuoyuyla paylaşmasıyla yönetimin söz konusu tehdit konusunda defalarca uyarıldığı ortaya çıktı. Ve son olarak spor. İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Ahmet sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Diyarbakır stadında saat 20'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Gençler Birliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumunda saat 17'de başlayacak maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Adana, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Adana, Mersin, Hatay kıyıları ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü.

sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, bölgenin kuzey batısı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 14-31, Bilecik 16-29, Bursa 17-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-26, İstanbul 19-26, Kırklareli 17-24, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-25, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 16-32, Aydın 21-36, Denizli 23-37, Kütahya 15-32, İzmir 23-33, Manisa 22-37, Muğla 19-34, Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34, Antalya 24-32, Burdur 18-36, Hatay 21-31, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 25-32, Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-32, Ankara 17-33, Çankırı 13-36, Eskişehir 15-32, Karaman 14-32, Kayseri 15-32, Kırıkkale 17-34, Kırşehir 19-33, Konya 16-34, Nevşehir 16-31, Niğde 16-31, Sivas 12-32, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 13-29, Düzce 17-28, Karabük 14-32, Kastamonu 11-33, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-35, Artvin 16-30, Bayburt 11-29, Çorum 15-33, Giresun 18-26, Gümüşhane 15-32, Ordu 18-26, Rize 18-27, Samsun 19-27, Sinop 18-26, Tokat 17-34, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 5-25, Bingöl 17-32, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 10-26, Hakkari 15-27, Iğdır 16-32, Kars 8-25, Malatya 18-34, Muş 16-30, Tunceli 17-34, Şırnak 21-32, Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-37, Batman 17-37, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-35, Kilis 21-35, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batısıyla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal hesabından yayınladığı mesajında şunları kaydetti. 12 Eylül 1980 askeri darbesi, milletin iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihimizin acı hadiselerinden birisidir. Tüm darbeler demokrasimizi zayıflatmış, kurumlarımızı örselemiş, toplumsal hafızamızda derin yaralar bırakmış ve milletimizin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale etmiştir. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Milletin bu kararlılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz iradesine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak ortaya koyduğunu kaydeden Duran, bu duygularla tüm darbeleri telin ediyor, milli irademiz ve demokrasimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Yemen'de İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. İşletmelerin dijital dönüşüme yönelik kabiliyet ve kapasiteleri artırılacak, bunların dijital dönüşüm yatırımları dijital dönüşüm programıyla desteklenecek. Özbekistan'da Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin Türk dünyasında kullanılan ortak alfabeye uygun hale getirilmesini öngören kanunu kabul edildi. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Özbekistan'da Türk dünyasına uygun alfabeye geçiş için kabul edilen kanunun Türk dünyası açısından oldukça kıymetli olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Rams Park'taki müsabaka saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayatta.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Adana, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevresi bekleniyor.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Mandercik çok zor, kolay değil.
2: Saat 12'ye kadar biz hep havada çarşınca tutmuyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, bölgenin kuzey batısı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 14-31, Bilecik 16-29, Bursa 17-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-26, İstanbul 19-26, Kırklareli 17-24, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-25, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 16-32, Aydın 21-36, Denizli 23-37, Kütahya 15-32, İzmir 23-33, Manisa 22-37, Muğla 19-34, Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34, Antalya 24-32, Burdur 18-36, Hatay 21-31, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 25-32, Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-32, Ankara 17-33, Çankırı 13-36, Eskişehir 15-32, Karaman 14-32, Kayseri 15-32, Kırıkkale 17-34, Kırşehir 19-33, Konya 16-34, Nevşehir 16-31, Niğde 16-31, Sivas 12-32, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 13-29, Düzce 17-28, Karabük 14-32, Kastamonu 11-33, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-35, Artvin 16-30, Bayburt 11-29, Çorum 15-33, Giresun 18-26, Gümüşhane 15-32, Ordu 18-26, Rize 18-27, Samsun 19-27, Sinop 18-26, Tokat 17-34, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 5-25, Bingöl 17-32, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 10-26, Hakkari 15-27, Iğdır 16-32, Kars 8-25, Malatya 18-34, Muş 16-30, Tunceli 17-34, Şırnak 21-32, Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-37, Batman 17-37, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-35, Kilis 21-35, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasünop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 106'sının tutuklandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde Senegal uçuşu personelinin de katılımıyla keşif gözetleme ve deniz gözetimi desteği uçuşları gerçekleştirildiğini bildirdi. Devlet Su İşleri tarafından Yozgat'ın Boğazlayan ilçesindeki Uzunlu Barajı'nda suyun daha verimli kullanılması amacıyla hayata geçirilen Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında 219.239 metre uzunluğunda kapalı sulama şebekesi hizmete alındı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuç raporunda Türkiye'nin ilerleminin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koyduğu ve 10 yıl içinde fen bilimleri performansını yaklaşık 70 PISA puanı yükselttiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde son haftalarda yapay zekanın potansiyeline ilişkin geniş yankı bulan endişelerin ardından Temsilciler Meclisi'nde bu konuyla alakalı önlem alınana kadar oturumların sürdürülmesi çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Batı Nil virüsü vakalarındaki erken artış uyarısının ardından sivrisinek yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için geleneksel bir yöntem olan tavukları gözetim aracı olarak devreye soktu. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın 11 Eylül 2001 saldırıları öncesinde Amerika Birleşik Devletleri başkanlarına sunulan istihbaratın gizliliğini kaldırarak kamuoyuyla paylaşmasıyla yönetimin söz konusu tehdit konusunda defalarca uyarıldığı ortaya çıktı. Ve son olarak spor. İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Diyarbakır stadında saat 20'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Gençler Birliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumunda saat 17'de başlayacak maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 13-21 derece, Atina az bulutlu ve açık 23-35, Berlin parçalı bulutlu 10-23, Helsinki sağanak yağışlı 6-12, Kopenhag sağanak yağışlı 12-19, Londra sağanak yağışlı 12-22, Madrid az bulutlu 16-33, Moskova parçalı bulutlu 11-19, Paris parçalı bulutlu 13-25, Priştine hafif sağanak yağışlı 18-29 derece, Roma az bulutlu 19-28, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 15-17, Sofya az bulutlu 19-30, Tiran az bulutlu 20-26, Varşova parçalı bulutlu 9-20, Viyana parçalı bulutlu 12-23, Zürih parçalı bulutlu 8-23 derece, Amman az bulutlu 20-34, Aşgabat az bulutlu 15-26, Bakü az bulutlu 20-28, Bişkek az bulutlu 14-27, Kabil az bulutlu 16-30, Kerkük az bulutlu ve açık 26-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 31-39, Medine az bulutlu ve açık 31-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-40, Riyad az bulutlu ve açık 28-43, Şam az bulutlu ve açık 18-36, Tahran az bulutlu 21-31, Taşkent az bulutlu 23-34, Tiflis az bulutlu 16-27, Tokyo parçalı bulutlu 20-21 derece, Cezayir az bulutlu 21-30, Kahire az bulutlu ve açık 22-36, Melbourne parçalı bulutlu 7-22, Montreal az bulutlu 9-23, New York parçalı bulutlu 17-24, Sydney parçalı bulutlu 12-20, Var az bulutlu 21-30, Kahire az bulutlu ve açık 22-36, Melbourne parçalı bulutlu 7-22, Montreal az bulutlu 9-23, New York parçalı bulutlu 17-24, Sydney parçalı bulutlu 12-20, Washington parçalı bulutlu 19-20.

22, Podgorica hafif sağanak yağışlı 20-28, Selanik az bulutlu 20-30, Şumna az bulutlu 15-28, Taraklıya parçalı bulutlu 18-29, Balkaneş parçalı bulutlu 17-29, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 17-21, Gazi Magosa az bulutlu 20-33, Girne az bulutlu 25-30, Lefkoşa az bulutlu 21-31, Güzelyurt az bulutlu 17-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, bölgenin kuzey batısı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 14-31, Bilecik 16-29, Bursa 17-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-26, İstanbul 19-26, Kırklareli 17-24, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-25, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 16-32, Aydın 21-36, Denizli 23-37, Kütahya 15-32, İzmir 23-33, Manisa 22-37, Muğla 19-34, Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34, Antalya 24-32, Burdur 18-36, Hatay 21-31, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 25-32, Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-32, Ankara 17-33, Çankırı 13-36, Eskişehir 15-32, Karaman 14-32, Kayseri 15-32, Kırıkkale 17-34, Kırşehir 19-33, Konya 16-34, Nevşehir 16-31, Niğde 16-31, Sivas 12-32, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 13-29, Düzce 17-28, Karabük 14-32, Kastamonu 11-33, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-35, Artvin 16-30, Bayburt 11-29, Çorum 15-33, Giresun 18-26, Gümüşhane 15-32, Ordu 18-26, Rize 18-27, Samsun 19-27, Sinop 18-26, Tokat 17-34, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 5-25, Bingöl 17-32, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 10-26, Hakkari 15-27, Iğdır 16-32, Kars 8-25, Malatya 18-34, Muş 16-30, Tunceli 17-34, Şırnak 21-32, Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-37, Batman 17-37, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-35, Kilis 21-35, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 13 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan. İlk saatlerde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerine kadar Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde kuzeyi ile güneyinde 3 ila 5, öğle saatlerine kadar kuzeyinde yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, öğle saatlerine kadar Kuzey Ege'nin kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 14 Eylül Pazartesi günü Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Akdeniz'in batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Eylül Salı günü Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti. 12 Eylül 1980 askeri darbesi, milletin iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihimizin acı hadiselerinden birisidir. Tüm darbeler demokrasimizi zayıflatmış, kurumlarımızı örselemiş, toplumsal hafızamızda derin yaralar bırakmış ve milletimizin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale etmiştir. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Milletin bu kararlılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz iradesine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak ortaya koyduğunu kaydeden Duran, bu duygularla tüm darbeleri telin ediyor, milli irademiz ve demokrasimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Yemen'de İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. İşletmelerin dijital dönüşüme yönelik kabiliyet ve kapasiteleri artırılacak, bunların dijital dönüşüm yatırımları dijital dönüşüm programıyla desteklenecek. Özbekistan'da Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin Türk dünyasında kullanılan ortak alfabeye uygun hale getirilmesini öngören kanunu kabul edildi. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Özbekistan'da Türk dünyasına uygun alfabeye geçiş için kabul edilen kanunun Türk dünyası açısından oldukça kıymetli olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak. Rams Park'taki müsabaka saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Her yıl 100 binden fazla insanımız hastane dışında gelişen ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durmasında bilinç kaybı olur, kişi olduğu yere yığılır ve nefesi kesilir. Müdahale edilmeyen her dakika hayatta kalma şansı %10 azalmaktadır. Sadece 3 dakika sonra beyin hasarı başlamakta, 10 dakika sonra yaşama şansı neredeyse tükenmektedir. Ani kalp durması geçiren bir kişi gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ani kalp durması hakkında bilinçlenmek ve kalp masajı yapmayı öğrenmek için harekete geçmelisiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporumuzu sunuyoruz. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Adana, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Her yıl 100 binden fazla insanımız hastane dışında gelişen ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durmasında bilinç kaybı olur, kişi olduğu yere yığılır ve nefesi kesilir. Müdahale edilmeyen her dakika hayatta kalma şansı %10 azalmaktadır. Sadece 3 dakika sonra beyin hasarı başlamakta, 10 dakika sonra yaşama şansı neredeyse tükenmektedir. Ani kalp durması geçiren bir kişi gördüğünüzde ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ani kalp durması hakkında bilinçlenmek ve kalp masajı yapmayı öğrenmek için harekete geçmelisiniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, bölgenin kuzey batısı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 14-31, Bilecik 16-29, Bursa 17-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-26, İstanbul 19-26, Kırklareli 17-24, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-25, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 16-32, Aydın 21-36, Denizli 23-37, Kütahya 15-32, İzmir 23-33, Manisa 22-37, Muğla 19-34, Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34, Antalya 24-32, Burdur 18-36, Hatay 21-31, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 25-32, Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-32, Ankara 17-33, Çankırı 13-36, Eskişehir 15-32, Karaman 14-32, Kayseri 15-32, Kırıkkale 17-34, Kırşehir 19-33, Konya 16-34, Nevşehir 16-31, Niğde 16-31, Sivas 12-32, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 13-29, Düzce 17-28, Karabük 14-32, Kastamonu 11-33, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-35, Artvin 16-30, Bayburt 11-29, Çorum 15-33, Giresun 18-26, Gümüşhane 15-32, Ordu 18-26, Rize 18-27, Samsun 19-27, Sinop 18-26, Tokat 17-34, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 5-25, Bingöl 17-32, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 10-26, Hakkari 15-27, Iğdır 16-32, Kars 8-25, Malatya 18-34, Muş 16-30, Tunceli 17-34, Şırnak 21-32, Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-37, Batman 17-37, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-35, Kilis 21-35, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasünop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ilde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 106'sının tutuklandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde Senegal uçuşu personelinin de katılımıyla keşif gözetleme ve deniz gözetimi desteği uçuşları gerçekleştirildiğini bildirdi. Devlet Su İşleri tarafından Yozgat'ın Boğazlayan ilçesindeki Uzunlu Barajı'nda suyun daha verimli kullanılması amacıyla hayata geçirilen Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında 219.239 metre uzunluğunda kapalı sulama şebekesi hizmete alındı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuç raporunda Türkiye'nin ilerleminin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koyduğu ve 10 yıl içinde fen bilimleri performansını yaklaşık 70 PISA puanı yükselttiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde son haftalarda yapay zekanın potansiyeline ilişkin geniş yankı bulan endişelerin ardından Temsilciler Meclisi'nde bu konuyla alakalı önlem alınana kadar oturumların sürdürülmesi çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Batı Nil virüsü vakalarındaki erken artış uyarısının ardından sivrisinek yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için geleneksel bir yöntem olan tavukları gözetim aracı olarak devreye soktu. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın 11 Eylül 2001 saldırıları öncesinde Amerika Birleşik Devletleri başkanlarına sunulan istihbaratın gizliliğini kaldırarak kamuoyuyla paylaşmasıyla yönetimin söz konusu tehdit konusunda defalarca uyarıldığı ortaya çıktı. Ve son olarak spor. İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Diyarbakır stadında saat 20'de başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Gençler Birliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumunda saat 17'de başlayacak maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 13-21 derece, Atina az bulutlu ve açık 23-35, Berlin parçalı bulutlu 10-23, Helsinki sağanak yağışlı 6-12, Kopenhag sağanak yağışlı 12-19, Londra sağanak yağışlı 12-22, Madrid az bulutlu 16-33, Moskova parçalı bulutlu 11-19, Paris parçalı bulutlu 13-25, Priştine hafif sağanak yağışlı 18-29 derece, Roma az bulutlu 19-28, Saraybosna hafif sağanak yağışlı 15-17, Sofya az bulutlu 19-30, Tiran az bulutlu 20-26, Varşova parçalı bulutlu 9-20, Viyana parçalı bulutlu 12-23, Zürih parçalı bulutlu 8-23 derece, Amman az bulutlu 20-34, Aşgabat az bulutlu 15-26, Bakü az bulutlu 20-28, Bişkek az bulutlu 14-27, Kabil az bulutlu 16-30, Kerkük az bulutlu ve açık 26-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 31-39, Medine az bulutlu ve açık 31-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-40, Riyad az bulutlu ve açık 28-43, Şam az bulutlu ve açık 18-36, Tahran az bulutlu 21-31, Taşkent az bulutlu 23-34, Tiflis az bulutlu 16-27, Tokyo parçalı bulutlu 20-21 derece, Cezayir az bulutlu 21-30, Kahire az bulutlu ve açık 22-36, Melbourne parçalı bulutlu 7-22, Montreal az bulutlu 9-23, New York parçalı bulutlu 17-24, Sydney parçalı bulutlu 12-20, Washington parçalı bulutlu 19-24 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 18-29, Gümülcine az bulutlu 20-30, Kırcaali az bulutlu 17-31, Köln parçalı bulutlu 13-23, Komrat parçalı bulutlu 17-29, Köstence az bulutlu 20-26, Münih parçalı bulutlu 9-22, Podgorica hafif sağanak yağışlı 20-28, Selanik az bulutlu 20-30, Şumna az bulutlu 15-28, Taraglia parçalı bulutlu 18-29, Balkaneş parçalı bulutlu 17-29, Zenitsa hafif sağanak yağışlı 17-21, Gazimagos'a az bulutlu 20-33, Girne az bulutlu 25-30, Lefkoşa az bulutlu 21-31, Güzelburt az bulutlu 17-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Etkili yağış ne demektir?
3: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır. Irmakları beslediği

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı, tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı, karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı, ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, bölgenin kuzey batısı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 14-31, Bilecik 16-29, Bursa 17-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-26, İstanbul 19-26, Kırklareli 17-24, Kocaeli 19-30, Sakarya 17-30, Tekirdağ 20-25, Yalova 18-26 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 16-32, Aydın 21-36, Denizli 23-37, Kütahya 15-32, İzmir 23-33, Manisa 22-37, Muğla 19-34, Uşak 17-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adana 23-34, Antalya 24-32, Burdur 18-36, Hatay 21-31, Isparta 17-34, Kahramanmaraş 22-37, Mersin 25-32, Osmaniye 22-33 derece. İç Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 16-32, Ankara 17-33, Çankırı 13-36, Eskişehir 15-32, Karaman 14-32, Kayseri 15-32, Kırıkkale 17-34, Kırşehir 19-33, Konya 16-34, Nevşehir 16-31, Niğde 16-31, Sivas 12-32, Yozgat 16-30 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 14-28, Bolu 13-29, Düzce 17-28, Karabük 14-32, Kastamonu 11-33, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya 16-35, Artvin 16-30, Bayburt 11-29, Çorum 15-33, Giresun 18-26, Gümüşhane 15-32, Ordu 18-26, Rize 18-27, Samsun 19-27, Sinop 18-26, Tokat 17-34, Trabzon 21-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 5-25, Bingöl 17-32, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 16-32, Erzurum 10-26, Hakkari 15-27, Iğdır 16-32, Kars 8-25, Malatya 18-34, Muş 16-30, Tunceli 17-34, Şırnak 21-32, Van 11-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 22-37, Batman 17-37, Diyarbakır 18-36, Gaziantep 20-35, Kilis 21-35, Mardin 25-34, Şanlıurfa 25-37, Siirt 20-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler. Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batısıyla genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arasında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yaklaşık yarım metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal hesabından yayınladığı mesajında şunları kaydetti. 12 Eylül 1980 askeri darbesi, milletin iradesini gasp eden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan tarihimizin acı hadiselerinden birisidir. Tüm darbeler demokrasimizi zayıflatmış, kurumlarımızı örselemiş, toplumsal hafızamızda derin yaralar bırakmış ve milletimizin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale etmiştir. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Milletin bu kararlılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz iradesine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak ortaya koyduğunu kaydeden Duran, bu duygularla tüm darbeleri telin ediyor, milli irademiz ve demokrasimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum ifadelerine yer verdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Yemen'de İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. İşletmelerin dijital dönüşüme yönelik kabiliyet ve kapasiteleri artırılacak, bunların dijital dönüşüm yatırımları dijital dönüşüm programıyla desteklenecek. Özbekistan'da Latin alfabesine dayalı Özbek alfabesinin Türk dünyasında kullanılan ortak alfabeye uygun hale getirilmesini öngören kanunu kabul edildi. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Özbekistan'da Türk dünyasına uygun alfabeye geçiş için kabul edilen kanunun Türk dünyası açısından oldukça kıymetli olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi. Ve son olarak spor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Rams Park'taki müsabaka saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Kayseri-Kırşehir yolunun 5. kilometresine kadar yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ve 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Elbistan-Malatya yolunun 7 ve 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 13 Eylül Pazar günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 14 Eylül Pazartesi günü yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Adana, Çankırı ve Amasya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15 Eylül Salı günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Adana, Mersin, Hatay kıyıları, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere 4 ila 8 derece azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Belki kendimi ben bozuyorum. Sebebi yokken ilacı çok.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda dert üzerine söylenen türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak havası ile başlıyoruz. Bu türküyü TRT Müzik Dairesi Gaziantep'ten repertuara kazandırmış. Hüsamettin Subaşı'ndan dinliyoruz. Geze geze yüreğime dert oldu. Ağlıya ağlıya gözlerime kan doldu. Ben seni alacaktım gelin Eminem. Zalim baban yollarımıza bend oldu.

Programımız Gülcan Kaya'dan dinleyeceğimiz Sivas Divriği'den bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Nida Tüfekçi Mahmut Erdal'dan derlemiş. Yine dertli dertli iniliyorsun. Sarı durnam sinen yaralandı mı? Hiç el değmeden de iniliyorsun. Sarı durnam sinen yaralandı mı? Yoksa ciğerlerin parelendi mi?

Dert üzerine söylenen türkülerden örnekler vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ali Demirhan'dan dinleyeceğimiz Erzincan'dan bir türküyle devam edecek program. Türküyü Ali Ekber Çiçek repertuara kazandırmış. Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden yola çağırayım.

Emel Taşçıoğlu'ndan dinleyeceğimiz Sivas Şarkışla'dan bir türkü var sırada. Bu türküyü TRT Müzik Dairesi Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan repertuara kazandırmış. Derdimi dökersem derin dereye, doldurur dereyi, düz olur gider. Rakipler geldi girdi araya, korkarım yar benden, yoz olur gider.

Dert üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken bir türkü de Köksal Coşkun'dan dinleyeceğiz. Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan alınan Sivas Şarkıcı adlı türküsünü TRT Müzik Dairesi repertuara kazandırmış. Anlatmam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetini bilemez. Derdin bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz.

Programımıza Arif Meşhur'un Murtaza Kurt'tan repertuara kazandırdığı Tokat'tan bir türkü ile devam ediyoruz. Bu türküyü Beyhan Aksoy'dan dinleyeceğiz. Derdinden deli oldum inan vallahi. Ne yaman mestane bakar gözlerin. Derdi veren dermanını vermez mi? Abu

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda dert üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi Güven Yapar'dan dinleyeceğimiz Sivas'tan bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Nida Tüfekçi ile Yücel Paşmakçı, Müslüm Sümbül'den repertuara kazandırmış. Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap, böyle emreylemiş çalap, derdim vardır inilerim. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.